Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımız sözü Mahmut Yalın'a, bestesi Serhat Şentürk'e ait Şimdi Dağlar Ağlar adlı türküyle başlıyor. Kenan Çallı sizlerle.

Hüseyin Dilaver'den Ahmet Yamacı'nın derlediği Oy Benim Sevduceum Trabzon türküsünü Arzu Akmeşe'nin yorumundan dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Mavi yelek mor düğme, yine düştün gönlüme. Her gönlüme düşende kan damlar yüreğime. Haydar Tel Hüner'den alınan bu Erzurum türküsünü Gürkan Özpeker'den dinliyoruz.

Malatya'ya doğru uzanıyoruz şimdi. Yine vedalaştı dildarı yaren. Kaynak kişi İbrahim Erdem, derleyen Nazmiye Coşkun Özgül ve seslendiren Reyhan İdiş.

Aşık Sefai'den Mehmet Özbey'in derlediği bir Şanlıurfa türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Gam yüküne tüccar oldum satarım. Cem Çelebi sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Kars'a doğru uzanıyoruz şimdi. Gönül ister gülün koklamasını. Beyhan Karslı sizlerle.

Bütün dünya senin olsun. Bir dost, bir post yeter bana. Atlas libas senin olsun. Bir dost, bir post yeter bana. İpek Bayrak'tan alınan bu Erzincan türküsünü Makbule Kaya'dan dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Mehmet Köseoğlu'ndan Durmuş Yazıcıoğlu'nun derlediği bir Aydın türküsü dinleyeceğiz Ali Demirhan'ın yorumunda. İnce de Mehmet, Martin takmış koluna.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Sivas Ellerinde. Sinem Eroğlu sizlerle.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bizirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasisini bu kez Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, TRT'nin 3 ayrı ödüle layık görüldüğü 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Provokasyonlara karşı ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesini tarihi bir adım olarak değerlendirdi. İç cephenin güçlendirilmesinin önemine değindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sürecin sabote edilmesine engellenmesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkmasına katkı sunacağını belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler, illerde sürecin mülki lideri olarak koordinasyonu yürütecek. Emniyet ve jandarma eş güdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Birleşmiş Milletler, TBMM'de kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, süreci yakından takip ettiklerini söyledi, hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yararlanan ancak mağlup sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, kahramanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz dedi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. Fransa'da nükleer santralde deniz anası alarmı verildi. Ülkenin kuzeyindeki santralde deniz anası sürüsünün su pompalama istasyonlarında tıkanıklığa yol açması üzerine harekete geçildi. 3 reaktörün faaliyeti durduruldu. 1 reaktörün üretim gücü ise yarıya düşürüldü. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Efendim günaydınlar, hoş geldiniz İstanbul Radyosu'na. İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah efendim 7 haberlerinin ardından başladı. Sizleri ekip olarak sevgi, saygı, hürmetle selamlıyoruz sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bugün 12 Ağustos Çarşamba, tekrar hoş geldiniz programımıza. Programı sizler için Hafize

Batman hazırladı yapımcımız. Eda Işık teknik yönetmenimiz bugün kumanda masasında o var. Sesimizi o ulaştıracak. Her ikisinin de şimdiden ellerine sağlık diyorum bu güzel program için. Spikeriniz ben Muammer Demiröz efendim. Sizlerle birlikteyim yaklaşık 3 saat boyunca. Programımızda hava ve yol durumunun ayrıntılarına yer vereceğiz. 8'den sonra da sizden gelen görüş isteklere zamanımız yettiğince, el verdiğince paylaşacağız. Buradan sesiniz olmaya çalışacağız sevgili dinleyicilerimiz. Tekrar hoş geldiniz. Sizleri bir Uşak türküsüyle selamlıyoruz. Mustafa Öztürk'ten derlenen türküyü Adile Kurt Karatepe söylüyor. Pınar'ın başına kurumuş kazanak.

Elazığ türküsüyle Ali İpicek sizlerleydi. Aziz Şenses türküsünü söyledi. Evlerinin önü lale bağdır. Saatimiz 7.14 sevgili dinleyiciler. Şimdi TRT Türkü'de sabah Diyarbakır'a uzanacağız. Beyhan Kars'ın söyleyeceği türküyle devam edecek. İzzet Altınmeşe'nin Ayşe Can'dan derlediği türküyü söyleyecek sanatçı. Oğul bugün duman almış Hevseli.

Bülent Arslan'dan dinledik Ordu türküsünü. Fındık toplayan kızlar dedi Bülent Arslan. Ali Rıza Gündoğdu'nun Nevzat Kılıç'tan derlediği türküydü. Saatimiz 7.23 sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de sabah Erzurum yöresinden Dünya Tekin'in söyleyeceği türküyle devam ediyor. Türkünü Nebahat Şimşek, Senem Şimşek'ten derlemiş türküyü. Bir dilim, iki dilim, üç dilim elma.

0: İsmet Akyol'un Gürbüz Sapmaz'dan derlediği Nevşehir Hacı Bektaş türküsünü Celal Bakar söyledi. Evlerinin önü bulgur sokusu. Saatimiz 7.31 sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de sabah yol durumuyla devam ediyor.
1: Yol durumu.
0: Tem otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası Kuzey Taşıma yolunda İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar bugün saat 8'de başlayacak olup 7.24 gün saat esasına göre yürütülecektir. Tem otoyolunda İstanbul istikametine giden trafik Tem Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahları kullanabileceklerdir sürücüler. İzmir Çevre Otoyolu Gaziemir Köprüsü Çeşme istikameti 2-3. kilometreleri arasında hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması yapılacağından sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanmaktadır. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu kesim numaraları arasında şev bakım onarım çalışması yapılacaktır. Söz konusu çalışmalar kapsamında İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritlerden sağlanacaktır. Çalışmalar 17 Ağustos tarihine kadar devam edecektir. Ankara çevre yoluyla Kırıkkale il sınırı arası 200-14 numaralı yol Ankara Kırıkkale il sınırıyla Kırıkkale-Yozgat il sınırı arasında kalan yol güzergahlarında fiber optik kablo altyapısı tesis etmek amacıyla çalışma yapılacaktır. Karayolları kamulaştırma sahası içerisinde kalacak olan çalışmalara bugün başlanacaktır. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39. kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometreleri arasında bulunan 20 adet tünel ve güzergahında yapılacak olan drenaj sistemleriyle bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17-30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Afyonkarahisar çevre yolu otogar kavşağında yapımı devam eden yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları nedeniyle 14 Ağustos tarihine kadar cuma gününe kadar üst yapı çalışmaları yapılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücülerin Erkmen kavşağı ve Eskişehir yolu köprülü kavşağı güzergahlarını kullanması gerekmektedir. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38-61. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Elazığ-Malatya yolunun 8-11. kilometreler arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır ve Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. kilometreler arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Saatimiz 7.35 sevgili dinleyiciler. İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah Emine Akmeşe'nin söyleyeceği Ankara Çubuk Türküsü'yle devam ediyor. Burhan Gökalp Türküsü'nü söyleyecek sizler için Emine Akmeşe. Asker oldun vatana zarifin.

Erzurum türküsüyle Gürkan Özpeker'i dinledik. Raci Alkır'dan derlenen türküyü söyledi sanatçı. Hani yaylam, hani senin ezelin. Saatimiz 7.45, programımız Çankırı yöresinden Hale Gür'ün söyleyeceği türküyle devam ediyor. Enes Gençtürk'ün Zeki Babadağ'dan derlediği türküyü söylüyor sanatçımız. Kahve Yemen'den gelir.

İsmail Altunsaray söyledi. Şu dağlar ulu dağlar. Saatimiz 7.55 sevgili dinleyiciler. Şimdi sizlere TRT Türkü dinleyicilerimiz bir türkü daha armağan edelim. Sonrasında hava durumuyla karşınızda olacağız. Manisa'ya uzanacağız. Emine Aldemir'in Haydar Bayçın'dan derlediği türküyü Münevver Özdemir'den dinleyeceğiz efendim. Söğüdün yaprağı narindir narin.

0: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle: Bursa 34 derece, Çanakkale ve Kırklareli 35 derece, İstanbul 31 derece. Ege bölgesi, Denizli 40 derece, Uşak 34 derece, İzmir ve Muğla 38 derece. Akdeniz, Adana 36 derece, Antalya 40 derece, Burdur 37 derece, Hatay 33 derece. İç Anadolu bölgesi, Konya 32 derece, Aksaray, Ankara ve Eskişehir 33 derece. Batı Karadeniz, Bolu 32 derece, Düzce 31 derece, Kastamonu 33 derece, Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu

Saatimiz 8'i 2 dakika geçiyor. İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türk'te sabah. Şimdi çok güzel bir Giresun türküsüyle devam ediyor. Sonrasında mesajlarınıza yer vermeye başlayacağız sevgili dinleyiciler. Evet, Giresun türküsü dedik. Bicioğlu Osman'dan derlenen türküyü Hüseyin Balcı'dan dinliyoruz. Altını bozdurayım.

Saatimiz 8.11, Niğde türküsüyle Nursaç Doğan Işık'ı dinledik. Nurettin Çamlıdağ'ın Nurettin Bayhan'dan derlediği türküyü söyledi. Sazalca'dan çıktım ben de gelirim. Evet değerli TRT Türkü dinleyicileri, şimdi sırada bir Niğde türküsü daha var. Ve bu türküyü de Yeşim Dağlı söyleyecek. Şu anda yolculuk halinde olan bizim ulaştırma görevimiz.

müşterimiz Mustafa Doğan, sevgili Mustafa Doğan ve şu anda servisinde bulunan personellere armağan edelim. Evet, çok güzel bir türküyle Yeşim Dağlı geliyor mikrofona. Yine yeşillendi Nide Bağları.

Saatimiz 8.18 dakika geçiyor. Hüseyin Mustafa Arı söyledi. Van Erciş türküsüydü. Hüsamettin Subaşı'nın Mustafa Dokumacı'dan derlediği türküyü söyledi. Giderim belesine. Mesajlarınıza göz atmaya başlayalım sevgili dinleyiciler. Bakalım zamanımız yettiğince paylaşmaya çalışacağız. Programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı tekrar teşekkür ederiz sevgili TRT Türkü dostları. Osman İnan Ankara'dan selamlamış. Samsun Vezir Köprü Gölköy'ündeki büyük babasına armağan ediyor Yusuf İnan'a. Kolaylıklar dileği için teşekkür ediyoruz Osman İnan'a. Uğur Heyberi bir diğer kadim dinleyicimiz Isparta Senirkent'ten selamlamış. İzmit'teki Dünür'üne armağan ediyor. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlamış. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve dostlarına Zonguldak Çatır Ağzı'ndaki yakınlarına armağan ediyor. Hatice Ünal, Acıpayam Kelekçi'den günaydın, sevgiler, selamlar demiş. İyi dilekleri için teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü. İdris Şen, Giresun Budancak'tan sevgi selamlar, herkese günaydın demiş. Sıradaki türküyü aileme, dostlarıma armağan ediyorum demiş İdris Şen. İlhami Uyar, Kocaeli Darıca'dan hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Gülden İbiş İmamoğlu, günaydın, iyi yayınlar. Denizli'den aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Naim Bostan, Anamur'dan selamlamış. Sıradaki türkü ailesine armağan ediyor. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu, Musalar Yeniköy'den selamlamış. İyi dileklerle aramıza katılmış. Eşine, çocuklarına ve hemşehrilerine armağan ediyor. Mehmet Ali Akyıldız, Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden selamlamış bizi. Sıradaki türküyü yakınlarına, TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Erdoğan Oktay da günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin demiş. Ayas Yumurtalık'tan selamlamış. Torunlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Davut Güreş de Kayseri'den aramıza katılmış. Yine uzunca bir mesajla merhaba demiş. Sıradaki türküyü Davut Güreş yakınlarına, dostlarına armağan ediyor. Evet, şimdi bakıyorum sırada Elvan Sevim var. Mikrofona Elvan Sevim gelecek. Manisa Turgutlu türküsüyle Mehmet Bulanlar'dan derlenen türküyü söyleyecek. Armut Ağacı.

Oktay Bora Ertuğrul söyledi. Oktay Bora Ertuğrul Elazığ türküsüyle sizlerleydi. Mehmet Özbey'in Abdullah Tunç'tan derlediği türküyü söyledi. Kara Erük Çağla. Mesajlarınıza göz atmaya devam edelim sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Salih Kurt, Manisa Şehzadeler'den günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü yayın ekibine selamlamış. Teşekkür ediyoruz Salih Kurt'a. Sıradaki türküyü aileme, torunlarıma ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Muhammed Ateş bizi Bilecik Bozüyük'ten selamlamış. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Hasan Güçlü günaydın. Konya Kuru'dan aramıza katılmış. Sıradaki türküye eşi Hava Hanım armağan ediyor. Murat Sıcak, Karabük Mehterler Köyü'nden selamlamış. Dostlarına armağan ediyor. Ali Yöntem, Bucak'tan selamlamış. Yayın ekibine teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü ve yakınlarına armağan ediyor. Maksut Tanış, Gümüşhane Bahçeli Beldesi'nden hayırlı yayınlar dilekleriyle selamlamış, aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine, hemşehrilerine ve yayın ekibine armağan ediyor. Hacı Ayaz, Giresun Espiye Güzel Yurt Köyü'nden selamlamış. Sıradaki türküyü eşine, çocuklarına ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Serap Çölkuşu günaydın demiş. Kezban Kafalı, Burdur'dan günaydın, selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü torunlarıma, çocuklarıma ve eşime armağan ediyorum demiş. Gürol Yavuz, Eskişehir Miyalıcık'tan selamlamış. Ömer Altay, Sinop'tan kahvaltı sofrasındalarmış. Afiyet olsun diyoruz, bizleri dinliyorlarmış. Sıradaki türküyü dostlarımıza, TRT Türkü'ye, yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Selda ve Ömer Altay ikilisi, sevdiklerine de armağan ederim. Ömer Altay ve sevdiklerine. Hüseyin Erçolak,

Hayırlı sabahlar demiş, Afyonkarahisar'dan selamlamış. Mustafa Atmaca, Afyonkarahisar'dan bizi selamlayan bir diğer dinleyicimiz. Sıradaki türküyü hemşehrilerine, yakınlarına, dostlarına armağan ediyor. Bir de Zonguldak'taki yakınlarına armağan ediyor. Mustafa Atmaca, Tuncer Erol Eskişehir'den selamlamış. İlyas Aydın da bizi selamlamış. Armağan olsun sıradaki türkü İlyas Aydın ve sevdiklerine. Şimdi Gülcan Kaya Aral var sırada. Gülcan Kaya Aral Kahramanmaraş türküsüyle sizlerle olacak. Arif Sağ'ın Aşık Kul Ahmet'ten derlediği türküyle sizlerle olacak sanatçımız. Seher Yeri Nazlı Yare.

Emin Aldemir'in Necati Coşkun'dan derlediği Orta Anadolu türküsünü Ümit Tokcan'dan dinledik. Karanfil, Ocak Ocak. Ali Aydoğdu Kayseri'den selamlamış. Yumra Özel Mahallesi'ndeki yakınlarını armağan ediyor. Cabir Şahin günaydın demiş, Kayseri'den selamlamış. Bizi dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Mahmut Üstün de Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından selamlamış. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Sedat Uzun günaydın Tokat'tan selamlamış. İstanbul Çekmeköy'den Hasan Özkan iyi yayınlar dilekleriyle selamlamış, teşekkür ediyoruz. Bakıyorum Recep Bodur İskilip Üçarşı'dan selamlamış bizi. Hemşehrilerine armağan ediyor. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den günaydın demiş. Mustafa Uyar Akşehir Can Kurtaran Köyü'nde.

Yani merhaba demiş, hemşehrilerine ve yakınlarına armağan ediyor. Veysel Zan, Ankara Çubuk'tan selamlamış, hayırlı sabahlar demiş, teşekkür ediyoruz. Ömer Altay, Sinop'tan selamlamıştı, armağan ettik ona da türküyümüzü. Konya Güney Sınır'dan selamlamış, Mustafa Şiş, armağan olsun sıradaki türkü ona ve sevdiklerine yine. Ahmet Kiraz da İzmir Selçuk'tan selamlar, sevgiler, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Maya Türköz İzmir'den günaydın, mutlu sabahlar. Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'dan günaydın, sıradaki türkü dostlarına armağan ediyor. Osman Yalçın da Denizli'den selamlamış bizi, hayırlı sabahlar demiş, teşekkür ediyoruz. Mustafa Atmacı Afyon Karahisar'dan selamlamış. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan sevgi selamlar, sıradaki türküyü eşine, çocuklarına ve yayın ekibine armağan etmiş, teşekkür ediyoruz. Suna Koçak da bizim kadim dinleyicimiz, eksik olmasın, yine yalnız bırakmamış, Didim'den selamlamış. Suna Koçak ve sevdiklerine de armağan ederim sıradaki türküyü. Hakan Yeşil İzmit'ten selamlamış. Ramazan Özünlü Afyonkarahisar Sandıklı Yumruca Köyü'ndeki babasına armağan ediyor. Muzaffer Özünlü'ye ve dostlarına armağan ediyor. Aydın İsa Bey'den aramıza katılan Ramazan Özünlü. Şimdi bakıyorum kim gelecek mikrofona. Bir koromuzdan çok güzel bir türkü dinleyeceğiz. Merve Kayacan eşlik edecek. Koro eşliğinde söyleyecek. Gaziantep, Şanlıurfa, Rumeli türküsüyle Mehmet Özbey'in Mahmut Güzel Gözden derlediği türküyü söyleyecek. Alaydım elin elime.

Ömer Şah'ın Ali Çöke'den derlediği Orta Anadolu türküsüyle Neşet Ertaş sizlerleydi Büyük Usta. Bağ gel bostana gel dedi ki programımızda Neşet Ertaş istekleri vardı. Büyük Usta'dan türkü istekleri yerine getirmiş olduk. Kabul buyurunuz lütfen sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Serpil Demirci günaydın hayırlı sabahlar Kocaeli İzmit'ten selamlamış. Hüseyin Erşolak Afyonkarahisar'dan merhaba demiş. Mustafa Erduran günaydın İstanbul'dan Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'ne selam ve sıradaki türküyü armağan ediyor. Serap Çölkuşu günaydın. Mustafa Ali Aydemir Fatsa'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü ailesine ve yayın ekibine armağan ediyor. Rıza Yakın bizi Bafra'dan selamlamış. Sıradaki türküyü eşine ve ailesine armağan ediyor. Aile üyelerine bakıyorum. Hasan Güçlü Konya Kuru'dan selamlamıştı. Evet Yakup Avcı da Beşkaza Yaylası Don Köyü'nden selamlamış. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü yeğenlerine armağan ediyor. Ve mesai arkadaşlarına Doktor Mehmet Zeki Alkan ve mesai arkadaşı diğer doktor görevli personellere biz de kolaylıklar diliyoruz. İyi mesailer dileklerimize sıradaki türküyü armağan ediyoruz. Hacı Ayaz Giresun Espiye Güzel Yurt Köyü'nden selamlamış. Hasan Cengiz hayırlı sabahlar. Herkese selam olsun demiş. Sıradaki türküyü dostlarına ve okul arkadaşlarına armağan ediyor. Hasan Cengiz Ali Yöntem Bucak'tan selamlamış. Sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. Bakıyorum Sebahattin Konal Giresun Dereli Tamdere Yapraklı Yaylası'ndan selamlamış. Kolaylıklar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Mithat Kaykı Edirne Uzunköprü'den selamlar. Annesine ve yakınlarına armağan ediyor. Kezban Kafalı Zonguldak Çay Cuma'dan herkese selamlar. Sıradaki türküyü bakıyorum. Kezban Kafalı torunlarına çocuklarına armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Mehmet Yüzlü Zonguldak Çay Cuma'dan aramıza katılmış. Kezban Kafalı Burdur'dan selamlamıştı bizi. Mehmet Yüzlü Zonguldak Çay Cuma'dan bize iyi dileklerle merhaba demiş. Sıradaki türküyü eşi Gönül Hanım'a armağan ediyor. Bugün doğum günüymüş eşinin. Gönül Hanım'ın armağan olsun. Nice sağlıklı yaşlara diyoruz.

ise sıradaki türküyü armağan ediyoruz. Sevcan Orhan girecek mikrofona. Kayseri Sarız türküsüyle Aşık Nesimi türküsü, Daha Senden Gayrı Aşık Mı Yoktur?

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Sami Arı'dan derlediği Kırklar ile Lüleburgaz türküsüyle Orhan Hakalmaz'ı dinledik. Ah tren, kara tren. Köksal Kılıç günaydın demiş. Maksut Tanış, Gümüşhane Bahçeli Beldesi'nden hayırlı yayınlar. Saadettin Teksoy Erçelik Bolu'dan selamlamış. Günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Ali Çakır günaydın demiş. Samsun 19 Mayıs'tan selamlamış. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba, mutlu günler. Sıradaki türküyü Züleyha Korkut Kurt'a ve yayın ekibine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Behiye Özgür Uşak Karahalı'dan selamlamış bizi, eşine ve hemşehrilerine armağan ediyor. Zeki Gül Eskişehir'den merhaba demiş. Mehmet Arak Yıldız Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden selamlamış. Sıradaki Türkiye ortak olmuş. Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden TRT Türkü dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan ediyor sıradaki türküyü. Hamza Akkurt Samsun 19 Mayıs'tan günaydın. Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü kızlarına ve eşine armağan ediyor. Hayri Merdane Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden selamlar, sevgiler, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. İbrahim Ay Akçakoca'dan selamlamış. Şu anda fındık topluyorlarmış ve ailemle birlikte fındık topluyoruz demiş. Bize bereket olsun, kolay gelsin diyoruz ve sıradaki türküyü armağan ediyoruz. Ahmet Arslan Çanakkale Bigadı.

selamlamış Turgut Akbaş. Manisa Seren'de Tabak köyünden selamlar. Sevdiklerine armağan ediyor. Gürol Yavuz Eskişehir Miyaldıcık'tan selamlar. Metin Yıldırım Tortum Doruk köyünden selamlar, sevgiler demiş. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan selamlar, iyi yayınlar. Sıradaki türküyü hemşehrilerine ve mesai arkadaşlarına armağan ediyor. Şimdi Selma Geçer gelecek mikrofona. Doğan Karakülah'ın derlediği Aksaray türküsüyle mikrofona gelecek Selma Geçer. İnce çayır, kesik çayır.

Osman Özdenkçi'nin Rıfat Palavan'dan derlediği bu Ankara türküsünü, hareketli kıpır kıpır Ankara türküsünü Bediye Akartürk'ün o eşsiz yorumuyla, sesiyle sizlere sunduk. Kara koyun etli olur. Mahmut Kalın Mardin'den selamlamış. Şaban Günhan Eskişehir'den merhaba demiş. Kürşat Bal Karaman Dereköy'den hayırlı sabahlar demiş, aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Ali Cengiz Kırıkkale Başlı'dan selam olsun demiş. Gürcan Hüspal Mersin'den günaydın. Yasin Doygun Manisa Demirci Uluköy ve Üşümüş Köylüleri ve yayın ekibine armağan ediyorum demiş. Manisa'dan aramıza katılmış Yasin Doygun. Teşekkür ediyoruz. Haşim Varol Sakarya'dan merhaba demiş. Leyla Çabuk Ordu'dan aramıza katılmış. Dostlarına armağan ediyor. Şaban Alcı Adana Tufanbeyli'den selamlamış. Salih Akova Samsun'dan merhaba demiş. Yaşar Özdemir Kütahya Tavşanı'dan selamlamış. Dostlarına armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Murat Sıcak Karabük Mehterler Köyü'nden dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlamış. Eşine armağan ediyor. Erdoğan Oktay günaydın, hayırlı sabahlar demiş, kolay gelsin. Bizim kadim dinleyicilerimizden eksik olmasın, yalnız bırakmamış yine. Ayas Yumurtalık'tan selamlamış, dostlarına ve ailesine armağan.

ediyor. Seçkin Sarı Çiçek günaydın demiş, Sivas Zahra'dan aramıza katılmış. Kazım Ülgü Osmaniye Bahçebek Demirköy'ünden İstanbul'a selam olsun demiş. Sıradaki türküyü ailesine, dostlarına ve yayın ekibine armağan ediyor. Eksik olmayınız. Osman Çokyaman Van Erciş'ten selam etmiş. Teşekkür ediyoruz iyi yayınlar dilekleri için. İbrahim Kabaoğlu Ayvalık'tan selamlamış. Trabzon Çaykara Taşören köyündeki yakınlarını armağan ediyor. Sedat Süel Datça Marmaris yolundalarmış. İyi yolculuklar diliyoruz. Biz de iyi tatiller diliyoruz. İyi dileklerle aramıza katılmış ve şu anda Datça'da misafirliğe gelen torunlarına bakıyorum, kızına, damadına, aile üyelerine armağan ediyor. Sedat Süel Datça'dan teşekkür ediyoruz. Biz de mutlulukları daim olsun diyoruz. Sıradaki türküyü armağan ediyoruz. Zeki Özceylan günaydın demiş, Alanya'dan selamlamış. Sıradaki türküyü arkadaşlarına, yakınlarına armağan ediyor. Aziz Ceviz'i Bilecik Bozüyük'ten selamlamış. İsmail Hakkı Onur sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlar, dostlarına ve yakınlarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü Naim Bostan Anamur'dan merhaba demiş. Nurullah Çoban günaydın, iyi yayınlar, Aksaray Ihlara Vadisi'nden selamlamış. Sıradaki türküyü aileme, torunlarıma ve dağcı arkadaşlarıma hediye ediyorum demiş. Armağan olsun. Evet, şimdi bakıyorum birbirine bağlı türkülerle, potpourri ile Soner Özbiren geliyor mikrofona. Buyurun efendim.

Muzaffer Sarı Sözen'in Arif Eren'den derlediği Balıkesir türküsüyle Tuğba Ger geldi mikrofona. Koca kuşun yüksektedir oyunu. Bakıyorum mesajlarınıza sevgili dinleyiciler. Bu arada saatimiz 9.30 ve programımızın sonuna yaklaşmaktayız. Son yarım saatine girdik yaklaşık sevgili dinleyiciler. İsmail Hakkı Onur günaydın demiş. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Nurullah Çoban, Gülten Kaymak, Edirne'den İstanbul'a selam olsun demiş. Yayın ekibini selamlamış. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Zübeyir Yılmaz, Hatay Altınözük Kozkalesi köyünden selamlamış. Sıradaki türküyü eşine ve torunlarına armağan ediyor. Selami Kabakçı Niksar'dan günaydın demiş. Selahattin Balkan, Manisa'dan merhaba demiş. Mustafa Fenercioğlu, günaydın demiş. Antalya'dan selamlamış bizi, teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Şu anda bizi dinlemektedermiş. Esnaf arkadaşlarına ve yakınlarına armağan ediyoruz sıradaki türküyü. Bize hayırlı işler dileklerimize armağan olsun diyoruz. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlamış bizi. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve ailesine armağan ediyor. Eksik olmayınız. Hasan Hüseyin Bakır, Afyon İstihisar'dan selamlamış. Turgut Eren, Eskişehir'den günaydın. Hemşehrilerine armağan ediyor. Fatih Kağıtçıoğlu, Kırklareli'den selamlamış. Yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine sevdiklerine armağan ediyor. Arife Tosun, Manisa Köprübaşı Gökveliler Köyü'nden selamlamış. Biz her zamanki gibi kadim dinleyicilerimizden eksik olmasın. Dostlarına ve hemşehrilerine, köylülerine armağan ediyor. Tarlada çalışanlara kolaylıklar diliyoruz. Bereketli olsun diyoruz biz de. İnan Kaya, Aydın Sultanhisar'dan selamlamış. İsmail Yetişken, Karabük Safranburnu'dan selam olsun. Hüseyin Şahin, Gelsen Kirşen'den Almanya'dan aramıza katılmış. Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten selamlar sevgiler. Sıradaki türküyü eşine, oğluna ve dostlarına armağan ediyor. Turan Akman Erkılıç da bizim kadim dinleyicilerimizden yalnız bırakmamış yine. Eksik olmasın. Sıradaki türküyü yakınlarına, dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz güzel dilekleri için. Şimdi mikrofona Zülal Bakırcı geliyor. Zülal Bakırcı, Erzurum türküsü söyleyecek sizler için. Kavurma koydum tasa.

Muş türküsüyle Zafer Albayrak sizlerleydi. Muazzez Türing'den derlenen türküyü söyledi. Zafer Albayrak, Mektebin Bacaları. Mustafa Telli Kayseri'den selamlamış, ailesine armağan ediyor. Ergün Tontu Darendi'den hayırlı sabahlar ailesine ve hemşehrilerine armağan ediyor. İbrahim Kaçar, Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden selamlamış. Hatice Ünal, Acıpayam Kelekçi'den günaydın, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Tuncer Erol, Eskişehir'den selamlamış, iyi yayınlar dilekleriyle, eksik olmayınız. İsmet Köktü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlamış bizi. Arkadaşlarına, yakınlarına armağan ediyor. Hamza Gedik, Giresun Tirebolu Ataköy'den selamlamış bizi. Sıradaki eseri de, türküyü de ailesine ve hemşehrilerine armağan ediyor. İmran Ertuğ, Ankara'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü kardeşime, dostlarıma armağan ediyorum demiş. Bakıyorum, Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz, sıradaki türküyü armağan edelim. Ahmet Uzal, İzmir Buca'dan merhaba demiş, ailesine armağan ediyor. Ümit Sağlam, Dinar Hacıbeşir'den selamlamış, dostlarına ve yayın ekibine armağan ediyor. Akif Arsan, Kocaeli Gebze'den selamlamış. Ahmet Köy'e bakan Konya Bahçesaray'dan merhaba demiş. Selim Onay, Denizli Yatağı'ndan günaydın. Osman Filiz'i İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden selamlamış. Gülden İbişim Mamoğlu, iyi yayınlar Denizli'den selamlamış. Bizi teşekkür ediyoruz. Ve bakıyorum, İdris Şen de Giresun Bulancak'tan selamlamış, ailesine ve yakınlarına armağan ediyor. Şimdi Zehra Ganioğlu gelecek Rize türküsüyle, tabancamın sapını diyecek.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Ahmet Yamacı'nın Hüseyin Dilaver'den derlediği Trabzon türküsünü Volkan Arslan söylediği Mayıs ayı gelende. Programımıza veda vakti ama öncesinde Zehra Ganeoğlu'nun bir mesajı var. Bundan az önce sizi Zehra Ganeoğlu'nun söylediği Tabancamın Sapını Rize türküsüyle buluşturmuştuk. Altınoluk'taymış, selamlar sevgiler demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun buradan ve sıradaki türküyü ona ve tüm TRT türkü dinleyicilerine armağan ederek sizlere veda edelim sevgili dinleyiciler. Bugün programı sizler için Hafize Batmaz hazırladı. Kumanda masasında teknik yönetmenimiz Eda Işık vardı. Sesimizi ulaştırdı. Ellerine sağlık diyorum her ikisine de bu güzel program için. Spikeriniz ben Muammer Demiröz efendim. Sizlerle birlikteydim. Evet, dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı çok teşekkür ederiz. İstanbul'dan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah burada sona eriyor sevgili dinleyiciler. Sizlere Erzurum türküsüyle veda ediyoruz. Alaaddin Seçkin'in Raci Alkır'dan derlediği türküyü Tuncay Kemertaş sizler için söyleyecek. Aya bak nice gider. Hoşça kalın, esen kalın. TRT.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısın? Bugünkü kelimemiz Diyarbakır yöresinden, Diyarbakır dolar şimdi, uzun havasında geçen kelep sözcüğü. Yün eğirdim, kerep ettim, Şam yolunu halep ettim. Bir vefasız yar için genç ömrümü telef ettim, diyor türkümüz. Burada geçen kelep kelimesi Farsça kökenli olup çile halinde sarılmış ipliğe ve iplik yumağına denir. Sürülmeden bırakılmış tarla, bağlam, demet, ince dizisi manalarında da bazı yörelerde kullanılır. Eyin türküsündeki inciler kelep kelep ifadesi incilerin dizi dizi sıralandığını anlatıyor. Bir de kelep olmak vardır. Halk ağzına aittir. Yılanın çöreklenmesine, kıvrılarak yatmasına karşılık gelir. Kelep kelep olarak ikileme şeklinde kullanıldığındaysa peş peşe yan yana anlamı kazanır. Şimdi Hasan Hüseyin'den derlenen bu uzun havayı Neriman Altındağ Tüfekçi'den dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasisini bu kez Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliği doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, TRT'nin 3 aylı ödüle layık görüldüğü 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Provokasyonlara karşı ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesini tarihi adım olarak değerlendirdi. İç cephenin güçlendirilmesinin önemine değindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sürecin sabote edilmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sunacağını belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler illerde sürecin mülki lideri olarak koordinasyonu yürütecek. Emniyet ve jandarma eş güdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Birleşmiş Milletler TBMM'de kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek verdi. Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlup sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, kahramanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Bina yıkımları ile ilgili yeni teknik ve idari kuralları içeren düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Patlayıcı kullanılarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Patlatma anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtta olacak. Başkent'te sahte para operasyonu düzenlendi. İki şüphelinin yakalandığı operasyonda yaklaşık 80 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. İsrail işgalciler Batı Şeria'daki şiddet olaylarına her gün yenilerini ekliyor. Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor, arazilerini gasp ediyor, ev ve araçlarını kundaklıyor. Birleşmiş Milletler söz konusu ihlalleri görüşmek üzere toplandı. İşgalci şiddetinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekilerek kırılma noktasına gelindiği uyarısı yapıldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri sunduk.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: benim türküm.
1: Ben Fatih Bayır, Giresun Alucra'dan. Sıradaki türkü 25 yıllık türkü dostum Serkan Özcan için gelsin.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Yurttan Sesler programıyla sizinleyiz. Program yapımcımız Esra Eren, ton maisterimiz Fırat Özturan, koromuzun şefi ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, tarda Ali Özkan Özcan, kaval ve zurnada Halil Çokyürekli, nefesli sazlarda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Kas, Gökhan Mert Erol, Hüseyin Özdoğan, basta Tayfun Şakalakoğlu. Programımıza koromuzun söyleyeceği bir türküyle başlıyoruz. Muzaffer Sarı Söze'nin Aydın yöresinden derlediği Abalımın Cepkeni Safi Sırma İlikli, Abalımı Vuranlar 12'de Giritli türküsünü koromuzdan dinliyoruz.

Koromuz Mehmet Karadedeli'nin derlediği Uşak Kaşbelen köyü yöresi türküsünü seslendiriyor. Olaydı olaydı yar benim olaydı.

Selcan Kökçen Şahin'in sesinden Hasan Hüseyin Kural'dan alınan Denizli Yöresi türküsünü dinliyoruz. Şu dinarın sıra sıra söğüdü, biz giderken yaprakları göğüdü.

Çiler Şatıroğlu, İsmet Egeli'nin İsmail Kuloğlu'dan derlediği türküyü seslendiriyor. Güvercinim uçar uçar yorulur, avcı vurmuş kanatları kırılır.

Emrah Koçak, Köksal Coşkun'un Mediha Coşkun'dan derlediği Erzurum Olur Yöresi türküsüyle devam ediyor programımıza. Felek Ağu'dan felek, Ağu dağıdan felek, çöp derdim yuva yaptım, yuvam dağıdan felek.

Emre Kızıl bizi Sivas yöresinden derlenen bir türküyle buluşturuyor. Gitme durnam, gitme yollar ıraktır. Şu halıma, şu gönlüme bak benim.

Koromuz Elazığ yöresinden Adnan Çilesiz'den alınan bir türkü seslendiriyor. Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncesi, nerelerde mesken kurmuş gönlümün eğlencesi.

Nihat Kaya'nın Çanakkale Küçükkuyu Adatepe yöresinden derlediği türküyü Tuğba Ger'in sesinden dinliyoruz. Derelerin ayazı, gül sinenin beyazı.

Ahmet Yamacı'nın Diyarbakır yöresinden derlediği türküyü ben Ali Çakar seslendireceğim. Hangi bağın bağbanısan gülü sen, aldın aklım, beni ettin deli sen.

Programımızın sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Esra Eren, ton maisterimiz Fırat Özturan, koromuzun şefi ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, tarda Ali Özkan Özcan, kaval ve zurnada Halil Çokyürekli, nefesli sazlarda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Kas, Gökhan Mert Erol, Hüseyin Özdoğan, basta Tayfun Şakalakoğlu. Hakan Ünal'ın seslendireceği Kerkük yöresinden derlenen Kar Etmez Ahım Sen Gülizare türküsüyle size veda ediyoruz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, iyiye güzele umuda uzansın yollarımız.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bugün Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek halkımızın asla duygularını incitmeyecek şekilde hareket ettik diye konuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyeceğiz dedi. Bakan Çiftçi, mülki idare amirlerine yönelik oluşturulan sosyal medya rehberi hakkında bilgi verdi. Çiftçi, dijital çağda kamu iletişimi paneli ve mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberi tanıtım programında konuştu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yapay zekanın kamu düzeni, toplumsal huzur ve milli güvenliği doğrudan etkilediğini vurguladı. Dezenformasyonun basit bir yanlış bilgilendirme olmadığını ifade etti. Dijital çağda kamu iletişimi panelinde konuşan Duran, 2027'de dezenformasyonun büyük küresel risklerden biri haline gelebileceğinin öngörüldüğüne dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sunacağını belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Birleşmiş Milletler, TBMM'de kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek verdi. Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, süreci yakından takip ettiklerini söyledi, hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacağını açıkladı. Bakan Göktaş, kahramanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Bina yıkımları ile ilgili yeni teknik ve idari kuralları içeren düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Patlayıcı kullanılarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Patlatma anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtta olacak. Başkentte sahte para operasyonu düzenlendi. İki şüpheli

yakalandığı operasyonda yaklaşık 80 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. İsrail işgalciler Batı Şeria'daki şiddet olaylarına her gün yenilerini ekliyor. Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor, arazilerini gasp ediyor, ev ve araçlarını kundaklıyor. Birleşmiş Milletler söz konusu ihlalleri görüşmek üzere toplandı. İşgalci şiddetinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekilerek kırılma noktasına gelindiği uyarısı yapıldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri sunduk.

0: TRT İzmir Radyosu, Yılmaz İpek Stüdyosu, Türkülerle Gün Ortası programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Cafer Baba'dan alınan Tunceli yöresine ait bir deyişle başladık programa. Tuğba Ger söyledi sizler için. Bu dünyanın devranına aldanma gönül, aldanma. Bugün değerli ses sanatçılarımız Tuğba Ger ve Emre Kızıl var stüdyomuzda. Sanatçılarımıza saz grup şefimiz Halil Demirler, bağlamada Gürhan Yüksel, nefesli sazlarda Halil Çokyürekli, tarda Ali Özkan Özcan, ritimde Murat Kas, basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik edecekler ve bizler programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve sunucunuz ben Giray Çavdar, İzmir Radyosu ses ve saz sanatçılarımızla birlikte saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. İlk konuğumuz Tuğba Ger'di. Çok teşekkür ettik ilk türküsü için ve hoş geldiniz diyelim hemen yanımda kendisi de.
1: Hoş bulduk. Çok
0: güzel bir türküyle devam
1: çok
0: edeceğiz.
1: Güzel, evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sesinize
1: zaten.
0: Sağlık. Ve bu da Celal Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır yöresinden bir türkü olacak. Tuğba Ger'i dinlemeye devam edeceğiz. Ağlama yar, ağlama, mavi yazma bağlama.

Tuğba Ger sizler için hem çalıp hem söyledi. Aynı zamanda bağlamasıyla Emre Kızıl da kendisine eşlik etti. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, sesinize sağlık, elinize sağlık. Ve tabii Emre Kızıl'ı zikrettik. Şimdi de sırada o var. Emre Kızıl sıradaki sanatçımız, sanatçılarımız dönüşümü olarak türkülerini sizlerle paylaşacaklar. Bugün anonim bir deyişle Emre Kızıl alacak sırayı. Be hey derviş ne gezersin, dervişlikte dem bulunur.

0: Emre Kızıl'a çok teşekkür ediyoruz. Hem çalıp hem söyledi bizlere. Ve hoş geldiniz diyelim hemen elbette.
1: Hoş
0: o sırada anons ederken. Evet, teşekkür ediyoruz. İki sanatçımız arasında gezerken hızlı bir başlangıç oldu. Çok teşekkür ediyoruz ve uyumlu bir ikili oldu bugün özellikle. Birbirlerinizin türkülerine de eşlik ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir türküyle devam edelim o halde. Aşık Daimi'den alınan Erzincan Tercan yöresinden bir semahla Emre Kızıl alıyor sırayı. Ey Şahin bakışlım, bülbül avazlım, bir eli kadehli, bir eli sazlım.

0: Çok teşekkür ediyoruz Emre Kızıl'a. Ağzınıza, elinize sağlık ve güzel türkülerle devam edeceğiz. Bugün Erzincan Tercan dolaylarından türküler bizlerle oluyor. Öyle tahmin ediyoruz. Özellikle seçme sebebiniz var mı? Güzel türkülerdi bu arada. Çok içimize dokunan türkülerdi, evet, gerçekten.
1: Benim bir tarafım Erzincanlı. Annem Erzincanlı. Çok severim Erzincan türkülerini. Hı-hı. O yüzden Erzincanlı sayılırım yani.
0: Evet, ne güzel ve
2: kendi
0: oldukça da içten.
2: Kendi memleketi insanın biraz ön planda oldu
0: değil mi? İllaki bu bir konuda seçime yansıyor gerçekten. Ama güzel türkülerdi gerçekten. Ve şimdi de devam edeceğiz yine. Ali Ekber Çiçek'ten derlenen Erzincan yöresinden bir deyişle Emre Kızıl'ı dinliyoruz. Gül yüzlü sevdiğim, nemden incindin, araya söz katan eldir efendim.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından canlı olarak yayınlanan Türkülerle Gün Ortası'nda şimdi kısa bir arşivle devam ediyoruz. Sizler için seçtiğimiz bir arşivden türküyle Feryal Üney ve Neşet Ertaş bizlerle olacak efendim. Hata Benim.

0: TRT Türkü.
1: Sizler için seçtiğimiz arşivden bir türküden sonra sanatçılarımızla yine birlikteyiz. Özer Oruç'tan derlenen Kahramanmaraş Elbistan dolaylarından bir türküyle Tuğba Ger mikrofonda olacak bu sefer. Fikriye Birsen ve Hatay'dan gelen misafiri için armağan ediyoruz sıradaki türküyü. Çamdan sakız akıyor, kız nişandın bakıyor.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Ve devam edeceğiz Tuğba Ger'le. Kahramanmaraş Elbistan dolaylarındaydık. Ve şimdi Kütahya'ya doğru uzanıyor olacağız. Yine geçiş bölgelerinden biri diyebiliriz. İç Ege'de olması nedeniyle. Ve Sadık Türk ve Şeref Canku'dan derlenen Kütahya yöresine ait bir türküyle Tuğba Ger bizlerle olacak. Ayoğlan yiğit misin, dağlarda geyik misin?

Tuğba Gere, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, elinize sağlık. Hem çalıp hem söylediğiniz türküleri çok teşekkür ediyoruz. Ve Emre Kızıl'da bağlamasıyla eşlik etti elbette. Ve Emre Kızıl'la devam ediyoruz. Aşık Yusuf Akyol'dan derlenen Samsun Vezirköprü yöresinden bu deyişle Emre Kızıl'ı dinleyeceğiz. Şimdi de Ey Gafil Uyan Bu Gafletten, Ömür Geldi Geçti Haberin Var mı?

Emre Kızıl'a çok teşekkür ediyoruz ve programın sonlarına doğru gidiyoruz artık. Çok az bir süremiz kaldı ama biz türkülerle yine devam edeceğiz. Ve Ali Ekber Çiçek'ten alınan Erzincan yöresinden bir deyişli Emre Kızıl'ı dinliyoruz efendim. Yandı yürek yar elinden, bilmem yara ne dedi.

ediyoruz efendim ve bugün değerli ses sanatçılarımız Tuğba Ger ve Emre Kızıl vardı stüdyomuzda. Sanatçılarımıza saz grup şefimiz Halil Demirler, bağlamada Gürhan Yüksel, nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli, tarda Ali Özkan Özcan, ritimde Murat Kas, basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik ettiler. Bizler programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofonda ben Giray Çavdar. Yarın yeniden buluşmak dileğiyle Yılmaz İpek stüdyosundan yayınlanan Türkülerle Gün Ortası programından veda ediyoruz sizlere. Herkese iyi günler diyoruz. Hoşça kalın ve son bir türkümüzle Emre Kızıl sizlerle.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller. Ellerden sizin ellere selam olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TRT Erzurum Radyosu ekibi olarak biz hazırız. Bir saat boyunca programımız Bizim Elleri canlı olarak sunacağız. Stüdyomuzdan sevgili dinleyenlerimiz, sesimizin ulaştığı her diyara saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün de türkülerimizle geldik. Yine konuk olduk size. Dinlemek isterseniz radyonuzun sesini açınız. Çünkü bir saat boyunca Bizim Eller programında sizin için seçtiğimiz türkülerimizi dinleyebileceksiniz. Programı Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetimde Emre Fidan var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Hareketli bir ağrı türküsüyle sizi Erzurum'da karşılıyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Kemal Koldaş seslendiriyor. Ağrı Dağı'ndan uçtum, çayır çimene düştüm. Ne belalı başım var, vefasız yâre düştüm. Hoş geldiniz.

Hareketli türkülerimizden birini daha dinletelim. Orta Anadolu türkülerinden biri sevgili dinleyenlerimiz Elif Buse Doğan seslendiriyor. Sallan boyuna bakayım.

0: TRT Türkü.
1: Bazen ufacık bir kırgınlık inceden ince bir siteme dönüşür türkülerde sevgili dinleyenlerimiz. Nida Tüfekçi'nin Erzurum yöresinden derlediği türkü de böyle bir türkü. Özcan Türe, Erdal Erzincan'la birlikte söylüyor dinleyeceğiniz türkü. İnceden ince.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi Orta Anadolu yöresine götürelim sizi türküyle. Hediye Karabağ'ın sesinden bir türkü dinleyelim. Pınarın başında testin var imiş.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'deki beraberliğimiz TRT Erzurum Radyosu'ndan sürüyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımızda iki Erzurumlu sanatçıyı ağırlıyoruz. Şimdi Aysun Gültekin, Nurullah Akçayır'la birlikte seslendiriyor dinleyeceğiniz türküyü. Dünürcüler geldi, sıra sıra dizildi.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Saatimiz 13.33'ü gösterirken biz TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunuyoruz programı. Sivas'a gidiyoruz. Türküler diyarımızdandır biliyorsunuz. Gülten Çadırcı seslendiriyor. Can Etili'nin derlediği türküyü. Hazan ile geçti şu benim ömrüm.

Türk halk müziğine çok katkıda bulunmuş bir isim sevgili dinleyenlerimiz. 2006 yılında aramızdan ayrıldı. Arşivden seçtik türküyü de Ali Ekber Çiçek seslendiriyor. Derdim çoktur, hangisine yanayım, bir Erzincan türküsü.

Yürüsen yürüsen de yol alamazsın. Azrail olsan da can alamazsın. Tokat'tayız sevgili dinleyenlerimiz, türküyü Ceylan Serçe'nin sesinden dinliyoruz.

Şimdi dinleyeceğiniz türkünün kaynak kişisi Kadir Algın sevgili dinleyenlerimiz. Palandağ Dumandır bir Şanlıurfa türküsü Hüsamettin Subaşı yorumuyla dinletelim size.

0: TRT Türkü.
1: Bir türkü sevgili dinleyenlerimiz, bir Azerbaycan türküsü. Didem Dilara Duman Avar seslendiriyor. Hiç insaf var mı sende?

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de sesimizde yankılanan her türküde coğrafyamızın insanını, sevgisini ve kederini bir kez daha hatırladık. Bu toprakların derdini, neşesini saza döken, yüreğinden kopan her sözü bize miras bırakan bütün türkü yakanları hürmetle anıyoruz. Yaşadığımız her duyguyu nakış nakış işledi türkülerimiz, dertlerimize tercüman oldu türkülerimiz. Türkülerimizin birleştirici gücüyle yeniden buluşacağız sizinle. Şimdilik ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Programı Cihat Kalpar hazırlamıştı. Teknik yönetimde Emre Fidan vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle size veda ediyoruz. Son türküyü Hüseyin Tuğra'nın sesinden dinletiyoruz. Bir Erzurum türküsü Erzurum'dan veda ederken. Darman kazasında bir gelin gördüm. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü Mekke anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Bölgenin geleceğinin artık bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız biçimde şekillendirilemeyeceğini vurguladı. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı dedi. Erdoğan bu açıklamaları Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesindeki mülakatında verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yapay zeka tabanlı yeni bir tarama ve tespit sisteminin devreye alınacağını açıkladı. Böylece yasa dışı platformların teknik altyapı değişikliklerinin anlık belirlenebileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısının açılışına katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, asıl hedefin siyasi olgunluğun sağlanması ve toplumsal bütünleşmenin temin edilmesi olduğunu söyledi. Önemli olan silahların bırakılmasından öte, zihinlerdeki silahların bırakılmasıdır, dedi. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler illerde sürecin mülki lideri olarak koordinasyonu yürütecek. Emniyet ve jandarma eş güdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ilgili konuştu. Terörün olmadığı yerde huzur olur, barış olur, güçlü aile olur, dedi. Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı COP'a ilk kez ev sahipliği yapacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirveye ilişkin bugüne kadar 36 uluslararası temasta bulundu. COP31 vizyonu zirve öncesinde tüm dünyaya anlatıldı. Aselsan, denizaltı savunma harbi için iki yeni sistem geliştirerek seri üretimlerine başladı. Aselboy-P, su altındaki tehditleri akustik olarak tespit ediyor. Aselboy-Pod ise bu sensörlerin insansız hava araçlarından bırakılmasını sağlıyor. İki sistem birlikte kullanıldığında İHA'lara denizaltı tehditlerinin tespitinde yeni bir kabiliyet kazandırılıyor. Hürmüz Boğazı'nda bir tanker karaya oturdu. Sızan petrol 390 kilometrelik alana yayıldı. İran'ın Keşm Adası'nda da bir dereden petrol aktı. Birleşmiş Milletler sızıntıyı önlemek için yürütülen çalışmaların hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Kayıtlı istihdamın artırılması için sigorta prim teşvikleri sürüyor. Son iki yılda 15 farklı teşvik uygulandı. 2025 yılında 435 milyar lirayı aşan destek sağlandı. Bu yılın ilk 5 ayındaysa destek 180 milyar liraya ulaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'yu hedef aldı. NATO Asya Pasifik bölgesine sızıyor, dedi. Arktik'te gerilimin tırmandığını söyledi. Batılı ülkeleri, gemilerimize el koyarsanız aynı şekilde karşılık veririz, diyerek uyardı. Rusya-Ukrayna arasında sahada da tansiyon yine yükseldi. Haberleri sunduk.

Türkü Diyarı programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. 55 dakika boyunca sıcak yaz günlerinde yüreklerinize ferahlık verecek, yöre yöre, diyar diyar gezdirecek güzel türkülere keyifle eşlik edeceğinizi umuyor, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Türkü Diyarı'nı sizin için yapımcımız Deniz Özel hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Mahmut Bayhan ve Ufuk'tan Akgüneş ve sunumda ben Ahmet Oğuz Gözel.

hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Açılışımızda Belkıs Akkale, Sabahat Akkiraz ve Nuray Hafiftaş gül dibine har düştü, ötüşün kuşlar ötüşün dedi. Hız kesmeden yavru vatana çeviriyoruz yönümüzü. Sevilen bir kahramanlık türküsüne kulak veriyoruz. Hasan Özel'in sesinden Dilirga'yı düşündükçe hüzünlenir yüreğim, duman duman sisler basar, karalanır gözlerim.

El zanneder ben deliyem, dost bağının bülbülüyem. Ben o yârin meftuniyem. Şanlı şehrimiz Şanlıurfa'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküde Tuğba Gir'i dinliyoruz.

Kıymetli dinleyenler, yine Şanlıurfa yöresinden Bakır Yurtsever'den alınan bir türkü sırada var. Yari bir an bile olsa görebilme umudunu taşıyan bu türküyü sanatçımız Ahmet Tuzlu seslendiriyor. Dön beri, dön beri yüzün göreyim, yüzün görenlere kurban olayım.

Efendim, şimdi sırada Efelerin diyarı İzmir yöresinden süzülüp gelen unutulmaz bir yiğitlik destanı var. Hasan Çakı Efe'den derlenen türküyü Şükriye Tutkun'un yorumuyla dinleyeceğiz. Gerizler başından hoplayamadım, döküldü cephanelerim toplayamadım.

ayağına girer üç güllü çorap, ben senin uğruna olurum türap. Nevşehir Ürgüp'ten Adnan Ataman'ın derlediği bu hüzünlü haset türküsünü paylaşacağız şimdi sizlere. Sedat Yavaş'ın icrasıyla.

0: Türkü Diyarı devam ediyor.
1: Efendim saatlerimiz 14.31'i gösterirken TRT Türkü'de birbirinden güzel ezgilerle kulaklarınızın pasını silmeye devam ediyoruz. Hissettiğimiz bütün duygulara tercüman olan türküler yoldaş oluyor bugün hem biz TRT Türkü ailesine hem de siz değerli dinleyicilerimize. Sırada Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Adana yöresinden bir türkü var. Nuri Esentürk'ten dinliyoruz. Yandı Çukurova yandı, eli bazlı beyler indi, ördek uçtu,

Efendim, bestesi ve güftesi Tülay Karataş'a ait olan türküde Tülay Karataş ve Ergün Ekşi geliyor radyolarınıza. Yaylamızın soğuk suyu, yazın meleşir kuzusu. O yaylada yaylananın biter ayrılık acısı.

Afyon Dinar'dan bir türkü dinledik sevgili türkü dostları. Tolga Çandar, İnce Mehmet dedi. Karadeniz'in hırçın dalgalarından bir başka türkü getiriyoruz huzurlarınıza. Sözleri ve müziği Atalay Karadeniz'e ait olan türküyü Zeynep Başkan'ın yorumuyla dinleyeceğiz şimdi.

Efendim, türkü zengini Erzurum yöresinden Abdurrahman Yörük Tümen kaynaklığındaki bir kahramanlık türküsü geliyor. Erol Köker'in sesinden dinliyoruz. Uca Dağların Başında.

Programımızın sonuna doğru yaklaşırken Sivas Yıldızeli Yusufoğlu köyünden Mehmet Çınar'dan derlenmiş sitem dolu türküde Ali Demirhan'ı dinliyoruz efendim. Aşağıdan bir yel esti, kırdı yine dallarımı. Ne dedim de niye küstün, niye kestin dillerini diyor.

Efendim TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sizlere ulaştırdığımız Türkü Diyar programımızın bugün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programı hazırlayan yapımcımız kıymetli Deniz Özalp'ti, teknik yönetmenlerimiz Mahmut Bayhan ve Ufuk Tanak Güneş'ti ve ben spikeriniz Ahmet Oğuz Gözel. Yarın yine aynı saatte yeniden buluşmayı diliyoruz efendim. Son eserimiz ise Nursaç Doğan Işık'tan geliyor. Giyinmiş kuşanmış yayladan gelir diyor. Hoşça kalın, türküyle kalın efendim.

0: Karadeniz'den, Trabzon'dan selam olsun tüm dinleyicilerimize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bir saat boyunca birlikteyiz Karadeniz'den programında. Türkülerle gezeceğiz yöre yöre ve birbirinden güzel türkülerimizi dinleyeceğiz. Her birinde ayrı bir hikaye olan, ayrı bir gönül, ayrı bir memleket havası taşıyan türkülerimizi hem dinleyeceğiz hem de birlikte terennüm edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Kimi zaman türkülerimiz bir sevdanın ardından söylenmiş, kiminde gurbet havası var, kiminde vuslat var sevgili dinleyicilerimiz. Kimi zaman da bir adeta annenin yüreğinden kopup gelmiş her duygu var bizim türkülerimizde. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı sizler için. Atilla Kurt sesimizi ulaştıran isim. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bugünkü Karadeniz'den programının ilk türküsünü Filiz İlkay Balta'nın sesinden dinliyoruz. Dumana bak diyor sanatçı.
1: Dumana.

Filiz İlkay Baltan'ın sesiyle başladı bugünkü birlikteliğimiz. Karadeniz'den programında şimdi sırayı alan sanatçı Birol Topaloğlu oluyor sevgili dinleyicilerimiz. Vuruldum çemberine, çemberin oyasına. Acaba girer miyim yarimin rüyasına?

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda şimdi de Nazlı Öksüz'ün sesine yer veriyoruz. Allı durnam bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle.

Özlem Üngör'ün sesiyle Rize yöresine gidiyoruz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Kızıl ağaç yaprağı düşer dibine kalır. Ver nişanları geri, seni kim olsa alır.

Giden ay tutulur mu? Hacı Taşan'dan dinledik sevgili dinleyicilerimiz. 15.23 saatler. Volkan Konağ'ın sesiyle devam ediyor birlikteliğimiz. E kız senin salına da uğrayım omuz omuz diyor sanatçı.

0: Asmam senin dalından alamadım izimi. Anderkasın çemberi göremedim yüzünü. Başındaki çemberi ya dönberi dönberi. Etmeyizun sevdalı kuyul açalım dedi uyular. Söyle söyle olayım, söyle kurban olayım. Söyle kimin yarısın oturup bağlayayım. Büyük avahu büyük ömü alacaksın. Almam seni değilsin, bekar mı duracaksın, bekar mı duracaksın.
1: Kerkük taraflarına gidiyoruz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Abdurrahman Kızılay'ın sesiyle. Altın hızmav mülayim, seni haktan dileyim.

Karadeniz'den programında şimdi de bir Azerbaycan türküsü dinleyeceğiz. Aysun Gültekin'in sesinden dinliyoruz. Arakçının mendedir ceyran.

Neriman Altındağ tüfekçinin sesiyle Gümüşhane Kelkit yöresine gittik sevgili dinleyicilerimiz. Kelkit'in altı bağlar dedi sanatçı. Artvin yöresindeyiz şimdi de Armağan Coşkun Elçi'nin sesinden dinliyoruz. Haykırdı çıktı meşeden, gün tutuldu temaşadan.

Konya yöresindeyiz. Neşet Ertaş'ın arşivimizdeki sesiyle devam ediyor birlikteliğimiz. Gitme bülbül gitme, bahar erişti. Gonca güller menevşeye karıştı.

Yaralı Ceylan dedi Zafer Gündoğdu sevgili dinleyicilerimiz. Yavaş yavaş bugünkü birlikteliğimizin de artık sonuna geliyoruz. Musa Eroğlu'nun sesine yer vereceğiz şimdi de Karadeniz'den programında. Omzumda sevda yükü, yollarda seni ararım. Beste beste, türkü türkü, tellerde seni ararım diyoruz.

Bugün de türkülerle hemhal olduk. Türkülerde buluştuk sevgili dinleyicilerimiz ve ayrılık vakti geldi çattı. Sürçülisan ettiysek affola. Yiğit Yavuz seçti türküleri, sesimizi ulaştırdı Atilla Kurt. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Şükriye Tutku'nun sesiyle baş başa bırakıyoruz sizleri. Hakkı Reis türküsü diyor sanatçı. Hoşçakalın.

Saat 16. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Yalova'da F-16 uçağı eğitim sırasında düştü. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Kaza kırım nedeni detaylı inceleme sonucu belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü Mekke anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Bölgenin geleceğinin artık bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız biçimde şekillendirilemeyeceğini vurguladı. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeye hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı dedi. Erdoğan bu açıklamaları Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesindeki mülakatında verdi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret kapsamında Libya'ya gitti. Libya ziyareti kapsamında Trablus'un ardından Bingazi'yi ziyaret etti. Fidan'ı Bingazi'de havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter karşıladı. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı yarın İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bankanın yıl sonu ve gelecek 2 yıla ilişkin enflasyon tahminlerini açıklayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yapay zeka tabanlı yeni bir tarama ve tespit sisteminin devreye alınacağını açıkladı. Böylece yasa dışı platformların teknik altyapı değişikliklerinin anlık olarak belirlenebileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz yasa dışı sanal bahis ve

kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısının açılışına katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, asıl hedefin siyasi olgunluğun sağlanması ve toplumsal bütünleşmenin temin edilmesi olduğunu söyledi. Önemli olan silahların bırakılmasından öte, zihinlerdeki silahların bırakılmasıdır, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ilgili konuştu. Terörün olmadığı yerde huzur olur, barış olur, güçlü aile olur, dedi. Türkiye 2027'de deniz üstü rüzgar alanında ilk kez yenilenebilir enerji kaynak alanları yarışması yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ihaleyi Eylül ayında duyuracaklarını belirtti. Deniz üstü rüzgar enerjisinde 2035 hedefinin 5000 megawattlık bir kapasite olduğunu bildirdi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında inceleme bir banka kasasında yoğunlaştı. Savcılık kasanın açılması talimatını verdi. Kasa, polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve iki avukatın huzurunda açıldı. İnceleme video kaydına alındı. Soruşturma dosyasına göre kasada bulunması gereken fiziki altınlara rastlanmadı. Kasadan ilaç kutuları ve bir kitap çıktı. Öte yandan ünlü isimlerden Farah Zeynep Abdullah da savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Hürmüz Boğazı'nda bir tanker karaya oturdu. Sızan petrol 390 kilometrelik alana yayıldı. İran'ın Keşm Adası'nda da bir dereden petrol aktı. Birleşmiş Milletler sızıntıyı önlemek için yürütülen çalışmaların hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği ağaç ve direk devrilmeleriyle çatı uçmalarına karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Haberleri sunduk.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Günün en güzel saatinde Akdeniz'in tuzunu, rüzgarını ve türkülerin en katışıksız halini avuçlarınıza bırakıyoruz. Çayınızı demli, kulağınızı bizde tutun. Akdeniz'in renkleri başlıyor. Bugün programı sizin için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan hepinize en derin saygı ve sevgilerimizi sunuyor ve hemen ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Rüştü Gür'den alınan bir Muğla Bodrum türküsü Erol Köker'den dinliyoruz. Çökertme.

Sürmelim çaydan geçtim çizmeylen. Hüseyin Hançer'den alınan bu Muğla türküsünü Hediye Ağaoğlu'nun yorumundan dinledik. Yıldız Ayhan'ın yöre ekibinden derlediği Konya yöresinden bir türküyü de Okan Murat Öztürk'ten dinliyoruz şimdi. Fırın üstünde fırın.

Sabuncunun düzünde. Tülin Berbergil'den dinledik, Ahmet Yamacı'dan derlenen bu Burdur Tefenni türküsünü. Programımızda sırada Mustafa Sarı'dan alınan bir Balıkesir türküsü var. Özel Gönlüm'den dinliyoruz. İki keklik bir kayada ötüyor.

Muzaffer Sarısözen'in yöre ekibinden derlediği bir Aydın Nazilli türküsü var sırada. Fatma Topçu'dan dinliyoruz. Şu dalmadan geçtin mi?

Gökte Yıldız 160. Hale Gür'den dinlediğimiz bu türkü Ahmet Tekelioğlu'ndan alınan bir Antalya Yayla Dağı türküsü. Sırada Ahmet Çopur Ahmet'ten alınan Konya yöresinden bir türkü var. Bircan Pullukçuoğlu'nun yorumundan sunuyoruz. Gitme bülbül gitme, bahar erişti.

İkbal Ünal'dan alınan Isparta yöresinden bir türküyle devam ediyoruz programımıza. Nihat Erdağ'dan dinliyoruz. Badılcan'ı doğradım.

Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programını dinlediniz TRT Türkü'de. Programı sizler için hazırlayan Bilgehan Gödekli, teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve ben Tayfun Yönlü. En derin saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Sevgili dinleyenler, bu akşam da Torosların eteğinden, Akdeniz'in incisi Mersin'den buram buram kekik ve Akdeniz kokan esintileri size ulaştırmak için mikrofonlarımızın başına geçtik. TRT Çukurova Radyosu'nun sizin için hazırlamış olduğu Çukurova'dan programına hoş geldiniz. Bugün programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsü Nevşehir yöresinden bir türkü. Neriman Tüfekçi'nin Gündüz Haram Yemez'den derlediği türküyü Semra Bağcı söylüyor. Avcıyım ben şu dağları aşmadım. Sevdim seni yar, ardına düşmedim. Korkma güzel, bu sevdadan geçmedim. Atmam güzel, atmam seni, el misin?

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.05 dakika geçiyor ve programımızda Mükerrem Kemertaş'ın yorumladığı bir Adana yöresinden bir türküyle devam ediyor. Lale Sümbül Bağına.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, saatler 17.12'yi gösteriyor ve programımızda Halil Atılgan'ın Fahri Işık'tan derlediği Çukurova türküsüyle devam ediyor. Gözümüz yaşıyla bir mektup yazdım. Ahmet Çiçek söylüyor.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.21'i gösteriyor ve programımızda Kayseri yöresinden bir türküyle devam ediyor. Emin Aldemir'in derlediği türküyü dinliyoruz. Bahçe duvarını açtım, sarmaşık güle dolaştım.

Değerli dinleyenler, şimdi de programımızda Filiz Çelik'i dinliyoruz bir Çukurova türküsüyle. Halil Atılgan'ın derlediği, Fahri Işık'tan derlediği bir türkü. Toprağında, taşında.

Sevgili dinleyenler, programımızda Mehmet Demirtaş'ı Ankara yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise Zeynep Başkan bir potpuri söylüyor.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, saatler 17.41'i gösteriyor. Programımızda Muzaffer Sarı Söze'nin Cavit Erden'den derlediği Mersin yöresinden bir türküyle devam ediyor. İndim geldim ince kumdan kırmadan, yaktın beni 15'ime varmadan. Musa Eroğlu'nu dinliyoruz.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, saatler 17.45'i gösteriyor. Programımız bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Sanatçımız Adile Kurt Karatepe söylüyor Kerkük Divanı.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşüyor. Görüşmenin öncelikli gündemi Filistin'deki son durum ve katliamcı Netanyahu hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesine yönelik adımlar olacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Netanyahu'ya sahip çıkan sözlerine tepki gösterdi. İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyoruz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir dedi. Çelik, hiçbir siyasetçinin kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini referans göstermeyeceğini söyledi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Son saldırı.

Saldırıda iki Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da zulmeden katil İsrail, Beytüllahim ve Cenin'de Filistinlilerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları El Halil'de de Harem-i İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. Yalova'da F-16 uçağı eğitim sırasında düştü. Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, olay yerinde açıklama yaptı. Eğitim sırasında F-16 kaza kırıma uğradı, tek taraflı bir kaza çarpışma yok dedi. Kaza kırım nedeni detaylı inceleme sonucu belirlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. MYK'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci, il başkanlıklarına atamalar ve kurultay süreci olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Anlaşması'nın değişen bölgesel şartlar karşısında ortaya konulan stratejik bir irade olduğunu söyledi. Anlaşmanın bölgesel istikrar bakımından tarihi olduğunu belirtti, hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz dedi. Erdoğan, kardeş ülkelere kapımız açık, vizyonumuz bir gün bölgedeki tüm ülkeleri bu çatı altında toplamak mesajını verdi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamındaki inceleme derneğin kiraladığı bir banka kasasında yoğunlaştı. Savcılık kasanın açılması talimatını verdi. Kasa, polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve iki avukatın huzurunda açıldı. İnceleme görüntülü olarak kayda alındı. Soruşturma dosyasına göre kasada bulunması gereken fiziki altınlara rastlanmadı. Kasadan ilaç kutuları ve bir kitap çıktı. Öte yandan oyuncu Farah Zeynep Abdullah da savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Yurdun büyük bölümünde aşırı sıcak etkili. Doğu ve Güneydoğu'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. İzmir'de de sıcaklık 38 dereceye ulaştı. Güneşin kavurduğu saatlerde birçok kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. Mersin ve Antalya'da da durum farksızdı. Uzmanlar sıcaklığın etkili olduğu bölgelerde kalp ve tansiyon hastalarının dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor. Kolombiya'da hafta başında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zaman zaman enkazlardan mucize haberleri geliyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 250'ye yükseldi. Haberleri dinlediniz.

nehimelerin dış kabuğunu kırıp gönlün en derin köşesine, gizli ve mahrem olana yolculuk ediyoruz. Bugünün kelimesi derun. Farsça kökenli olan derun, iç, kalp, gönül ve insanın iç dünyası anlamına gelir. Türkülerimizde derun, dilin söyleyemediğini, içten duyurmak, sessiz bir yakarışın adresidir. Bir ozan, derunuma ateş düştü dediğinde, o ateş sadece bedeni değil, ruhun en saklı katmanlarını, yani derununu yakıp kavurmaktadır. Halk edebiyatımızda dış dünyayla iç dünya arasındaki kapıdır derun. O sadece görünenin ötesindeki hakikati arayan, dertli gönüllerin sığınağıdır. Türkülerde derundan gelen bir ses, samimiyetin en saf halidir. Çünkü derunda söylenen söz, hiçbir yalanın giremeyeceği kadar içten ve gerçektir. Şimdi sizi içimizdeki o gizli sızıyı, gönlümüzün derinliklerini nakış nakış işleyen Kahramanmaraş yöremizden bir deyişle baş başa bırakıyoruz. Mehmet Seske seslendiriyor. Bin derdim var idi, bin daha oldu.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler, merhaba. Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkü Akşamı'nda birlikteliğimiz başladı. Saatlerimiz 18.14'ü gösteriyor. Türkülerle sefalayacağımız bir akşam yolculuğuna da hoş geldiniz, sefa getirdiniz sevgili dinleyiciler. Bu yolculukta hep birlikte türküler eşliğinde sefalanmayı umut ediyoruz. Geceye doğru keyifli, güzel bir yolculuk olsun.

umudumuz ve elbette her neredeyseniz, ne haldeyseniz o hale denk gelen türkülerle buluşacağınızı da umut ediyoruz sevgili dinleyiciler. Hep birlikte buluşacağımızı umut ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Erdem Aktarı sesimizi, türkülerimizi size ulaştıracak. Biz ekip olarak sevgimiz, muhabbetimizle selamlıyoruz sizi her zaman olduğu gibi. Birbirinden güzel türkülere katılmış bir sevgi ve muhabbetle elbette sevgili dinleyiciler. Ve bu sevgi ve muhabbetle ağırlıyoruz sizi Ankara Radyosu'nda. Saatler 20'yi gösterinceye kadar sürecek olan yolculuğumuzda. İlk türkümüzle de selamladık sizi. Hatay Antakya yöresinden Sıdıka Şerbetçi'den alınan keyifli türkülerden biriydi. Gülay Özer seslendirdi. Damdan dama ip geldim. Söylediğimiz gibi birbirinden güzel türkülerle buluşacağız sevgili dinleyiciler. Ve zengin

Hasan Çıtak'tan derlediği türküyü de Ali Rıza Gündoğdu seslendiriyor. Bulutlar oynar oynaşır felekte, gözüm kaldı hublar şahı melekte.

Sevgili dinleyiciler, insanın yolculuğunu hikmet ve sevgiyle türkülere aktaran Anadolu bilgeliğinin meyveleri bizim türkülerimiz ve bu türküler vesilesiyle buluşuyoruz. Her gün günün akşamında Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz size. İşte o akşamlardan birindeyiz. Çarşamba akşamı 12 Ağustos, çarşamba akşamı haftanın da tam ortası gibi. Umut ederiz gününüz güzel geçmiştir. Gün akşama keyifle ulaşmıştır. Ve bu akşam saatini de türkülerle keyiflendirmeye devam edelim. İki güzel türküyle başladı yolculuğumuz. Onlardan biriyle daha devam ediyor. Menteşeli Cengiz seslendiriyor türküyü. Yaylamam yaylından yaz olmayınca, yemem kaymağını bal olmayınca.

Uludağ'ın Eteğinden Türküler adlı albüm çalışmasında yer alan türküde Menteşeli Cengiz'i dinledik. Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi böyle ustalar serisi gibi bir türküyle sürdürüyoruz. Bozkır'ın tezenesi, ustamız Neşet Ertaş'tan, Kırşehir yöresinden alınan türküyü, Türk halk müziğinin usta ismi Gülşen Kutlu'dan dinliyoruz. Gar mı yağmış yüce dağlar başına, merhamet eylemez gözlerimin yaşına. Daha değmemiştim 15 yaşına, vurdu felek, kırdı kollarımı dalımdan.

yöresinden sevilen bir türküyle devam ediyoruz. Muzaffer Yönden'in İlhami Uslu ve A. Dede Keskin'den derlediği türküyü Hüseyin Turan seslendiriyor. Keşkem bu ellere gelmez olaydım, seni bu hallerde görmez olaydım, kırıla kollarım vurmaz olaydım.

Sevgili dinleyiciler, Muhabbeti Duy adlı albüm çalışmalarında yer alan Değiş'te Erdal Beyazgül, Erdinç Aksaç, Ersin Perçin ve Onur Kocamaz'ı dinledik. Mücrimi'den alınan Değiş'i seslendirdiler. Birlikteliğimizi böyle içimizi ısıtan, saran, sarmalayan türkülerden biriyle sürdürüyoruz. Çok da sevilen türkülerden biridir. Giresun Görele Çavuşlu Köyü'nden Ömer Akpınar'ın derlediği türküyü Nilüfer Yavuz seslendiriyor. Asarın balını da gel salını salını, adam cebinde taşır senin gibi gelini.

Bir millet için kültürel zenginlik ve çeşitlilik kadim oluşunun göstergesidir. Türkülerimiz bizim bu kültürel zenginliğimizi, çeşitliliğimizi saklayan hazinelerimiz gibi yüzyılların imbiğinden bütün renklerimizi, çeşitlerimizi barındırmaya devam ediyorlar. Çünkü belki bazı yörelerde konuşulan ağızlar değişiyor, unutuluyor, bazı lehçeler unutuluyor belki ama türküler bütün bu güzelliklerimizi, zenginliklerimizi, kadim geleneklerimizi içinde barındırmaya devam ediyor. İşte bize o yüzden bu kadar sıcak, samimi ve bizimle konuşuyor gibi geliyor türküler. Çünkü geçmişten bugüne bütün zenginliklerimizin saklandığı hazine sandıklarımız gibi bize seslenmeye, açılmaya devam ediyorlar. Bir güzel coğrafyayla, gönül coğrafyamızda devam ediyoruz. Kerkük türküsüyle devam ediyoruz. Ali Canlı'nın Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği türküyü sanatçımız Hakan Ünal seslendirecek. Ata Terzibaşı'nın Ali Merdan Miye'den derlediği Düşte Gör, Hayalde Gör, Düşte Gör adlı Hoyrat'a bağlı olarak seslendiriyor Kerkük türküsünü sanatçı.

Kütahya yöresinden Hisarlı Ahmet'ten alınan kült türkülerimizden birinde sanatçımız Cengiz Özkan'ı dinledik sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 18.52 gösteriyor. Türk akşamında birlikteliğimizi bir deyişle sürdürüyoruz. Kahramanmaraş Öreli köyünden Müslüm Aydoğdu'dan Nazmiye Coşkun Özgül'ün derlediği türküyü Gürkan Özpeker seslendiriyor. Bin derdim var idi, bin daha oldu. Derdimin dermanı aman ha aman, Gülistan bezminin gülleri soldu, Gonca-i Handanım.

Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi Arguvan ağzı bir türküyle sürdürüyoruz. Malatya Arguvan Mina Köyü'nden Muharrem Temiz'in Muharrem Naci Orhan'dan derlediği türküyü Gülcan Kaya, Cengiz Özkan'ın bağlaması eşliğinde seslendiriyor. Dinle ahvalimi de bir mecalimden, bir haber al getir ruhi alimden.

Türküler Seni Bekler adlı albüm çalışmasında yer alan türküde Orhan Akalmaz'ı dinledik. Sözümüzü Kazım Birliği'ye ait türkü formlu bir besteydi sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 19.10'u gösteriyor. Türkülere sarılı muhabbetimizde zaman su gibi akıyor. Elbette türküler eşliğinde ve birlikteliğimizi Kahramanmaraş Elbistan yöresinden Sabahat Akkiraz'ın Abu Zer Dede'den derlediği sözleri Melulli'ye ait bir deyişle sürdürüyoruz. Sabahat Akkiraz seslendiriyor. Gel gönül usanma derdi beladan, sanma ki aşk yolu kolayca biter. Mecnun'a bir cefa gelse Leyla'dan, tacı devlet gibi serinde tutar.

dinleyiciler, birlikteliğimizi yine özel bir türküyle sürdürüyoruz. Arşivden seçtiğimiz bantta Kazancı Bedih ve Sıra Gecesi topluluğu birlikte seslendiriyor. Malatya yöresinden Malatyalı Fahri Kayağan'dan alınan türküyü. Türkünün arasında da usta sanatçı Kazancı Bedih, Sivas yöresinden Selahattin Erorhan'dan alınan Kırmızı Gül Açmış da Bizim Dağlarda adlı uzun havayı seslendiriyor.

Saatlerimiz 19.27'yi gösteriyor sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Türkülere sarılı bir yolculuğu sürdürüyoruz. Ve Hasan Özel'den Samsun Havza Eymur Köyü'nden alınan türküyü dinledik. Birlikteliğimizi sanatçımız Emel Taşçıoğlu'nun seslendireceği Kütahya yöresinden yine Hisarlı Ahmet'ten alınan sevilen türkülerden biriyle sürdürüyoruz. İhsan Mendeş'in Kabak Kemane Açışı'nın ardından dinleyeceğiz türküyü. Ben kendimi gülün dibinde buldum. Guru guru sevdaymış, sarardım soldum.

Usta sanatçımız Emel Taşçıoğlu seslendirdi. Kütahya yöresinin sevilen türkülerinden birini sevgili dinleyiciler. Birlikteliğimizi bir uzun havayla sürdürüyoruz. Tekin Büyükkaya'dan dinleyeceğiz. Malatya, Arguvan ve Sivas yörelerinde de varyantları olan bir uzun hava bu. Meyde Zafer Taş'tan ve bağlamada Özkan Alıcı eşlik ediyor sanatçıya. Dağlara çıktım ki dağlar alaca, geliyor karşımda kanlı salaca. Bir kardeşim yok ki salam ilaca, vuruldum da al kanlarım akıyor.

Muzaffer Yönden'in derlediği, Erzurum yöresinden derlediği bir başka güzel türküyle sürdürüyoruz. Erdal Erzincan seslendiriyor. Gurbet elde baş yastığa gelende acep nice olur halı garibin.

Katipler oturmuş derdimi yazar. Demdir, gelir geçer, devran eğlenmez. Felek vurdu yıktı burç hisarımı. Yel eser savrulur, harman eğlenmez. Erzincan yöresinden Yavuz Top'un Aşık Daimi'den derlediği deyişi Nurgül Ateş seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, yüzlerce yıllık tecrübenin imbiğinden süzülerek gelen zenginliğimizi bütün tatları, renkleri, lezzetleriyle birlikte saklayan türkülerimizle buluştuğumuz bir türkü akşamının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım, teknik yönetimde Erdem Aktari. Sesimizi, türkülerimizi ulaştırdı size. Sevgimiz, muhabbetimiz ve türküler eşliğinde ağırladık Ankara Radyosu'nda bugün de sizi ve yine huzurlu, güzel bir geceye uğurluyoruz. Gönlünüzce olsun her şey ve yarın da bugünden daha güzel olsun sevgili dinleyiciler. Türkülerle de tekrar yine bu saatlerde buluşmak isterseniz, biliyorsunuz yılın 365 günü 24 saat TRT Türkiye'de türkülerle buluşabilirsiniz. Ama günün akşamında Türkiye akşamıyla buluşmak isterseniz saatler 18.10'u gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Arzu ederseniz buluşalım sevgili dinleyiciler. Bugün de vedamızı elbette türküsüz yapmıyoruz sevgili dinleyiciler. Vedamıza yine güzel bir türküyü katıyoruz. Erzincan Tercan yöresinden Aşık Davut Suler'den alınan keyifli türküyü sanatçımız Tuncay Kemertaş seslendiriyor. Tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Radyolarından bizlere kulak veren değerli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzda bizlerle birlikte olan saygıdeğer misafirlerimiz. Radyo sanatçıları Türk Halk Müziği konserine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şef Sefer Gündoğdu yönetimindeki koromuz dost nidasıyla merhaba dedi. Erzincan'dan Ali Ekber Çiçek'ten alınan bir deyişle bize güzel bir esinti getirdiler. Usta sanatçının gönül dünyasına açılan kapıyı araladılar. Anadolu insanının saf, temiz ve sevgi dolu yüreğinde deyişleriyle, semahlarıyla, uzun havalarıyla taht kurdu Ali Ekber Çiçek. Bağlamasının tellerine tutkuyla dokunurken türkülerini de dostça söyledi, söyletti. Anadolu'nun usta sesleri, usta elleri bitmez, tükenmez. Yozgat ellerinde sürmeli yardan ayrı düşenin türküsü söylenir dillerde. Bu kez Nida Tüfekçi bağlamasıyla çıkar karşımıza. Öyle bir vurur ki bağlamanın teline, sürmeli tavrıyla buluşturur türküleri. Türkülere hizmet etmiş, onlara gönül vermiş Ali Ekber Çiçek ve Nida Tüfekçi'yi saygıyla anıyoruz. Usta sanatçı Nida Tüfekçi'nin bağlamasında hayat bulan sürmeli havasını değerli sanatçımız Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinliyoruz şimdi. Sabahından esen seher yeli mi? Benim gönlüm divane mi, deli mi? Durup durup yar göğsünü geçirir, yoksa bugün ayrılığın günü mü? Ardından koromuz Kahramanmaraş'tan bir deyişle sizlerle olacak. Sözü İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarına bırakıyoruz.

Efendim, Anadolu'nun dört bir köşesinden türkülerle konserimize devam ediyoruz. İlk olarak Batı Anadolu'ya, Zeybekler Diyarı Aydın'a gidiyoruz. Abalı Zeybek'in türküsünü Ulaş Kurtuluş Ünlü'nün sesinden dinleyeceğiz. Ardından Tekeöresi'nin başkenti Burdur'dan hareketli bir türküyle koromuza kulak vereceğiz. Gelin hep birlikte ortak olalım şimdi türkülerin söyleyeceklerine.

Sevda yeli başımızda eser durur da bağlamanın teline dokunmaz mı hiç? Dertten derde salan, gönüller çalan güzelin ardından türküler yakılmaz mı? Nasıl yar diyeyim ben böyle yare, mecnun edip çöle saldıktan sonra? Alemin bağına bülbüller konmuş, niden benim gülüm solduktan sonra? Bu Erzincan türküsünü Merve Kayacan'ın sesinden dinleyeceğiz. Ardından koromuz, usta ozanlarımızdan Davut Sulari'den alınan bir türküyle yine sevda yüklü gönüllerin bam teline dokunacak. Kız senin derdinden derbeder oldum, bari bu ahvalim gör de sonra git. Derbeder olmamın sebebi sensin, benim bu müşkülüm sor da sonra git.

Kulağımızda türkülerin hoş ezgileri yankılanmaya devam ediyor. Karadeniz yöresinden, Trabzon'dan birbirinden güzel iki türküyle sanatçılarımız sizlerle olacak şimdi. İlk olarak Hüseyin Balcı mikrofona gelecek. Ha bu yalan dünyadan alamadım ahımı. Egiz ananla baban çeksinler günahımı. Ardından koromuz hareketli bir Karadeniz türküsüyle sevda çeken gönüllere bakalım neler söyleyecek.

Karadeniz'i bu güzel türkülerle dolaştık. Yurdumuzun dört bir yanından türkülerle keyifli akşamımız devam ediyor, konserimiz sürüyor. Elazığ yöresinin türküleri de gönül telimizi bir başka titretir her zaman. Oktay Buğra Ertuğrul'un seslendirici bir Elazığ türküsünün ardından Münevver Özdemir'i bir Van türküsünde dinleyeceğiz. Urfa'ya paşa geldi, tahta tamaşa geldi. Bir elim yar kolunda, bir elim boşa geldi. Sanatçılarımız sizlerle.

Efendim, sevindiğimizde türkü, dertlendiğimizde türkü, sevdamıza yine bir türkü iyi gelir, öyle değil mi? Bazen yollara yazılır, bazen dağlara, yeri gelir gökte uçan huma kuşuna. Türküler hep dillerde, gönüllerde yer bulur. Ders ümmani tamam oldu muhabbet. Biz varalım, siz olasız selamet. Kalktı bu kariyeden, çekildi kısmet. Göründü gözüme yol yavaş yavaş diyor Erzurumlu Büyük Ozan Sümmani. Biz de bir saatlik beraberliğimizin sonuna geldik. Sözü Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki sanatçılarımıza bırakırken, bir başka Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları konserinde yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın efendim.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Evi programına tüm dinleyenlerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhabalar efendim. Bu güzel programı bu akşam sizlere TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Er Ekinci,
1: ben Şeyh Musa Senkuş,
0: birlikte sunacağız efendim. Yaklaşık bir saat boyunca birbirinden güzel türküler söyleyeceğiz. Umarım sizler de bizlere radyolarınızın başında eşlik edersiniz ve güzel bir akşam olur.
1: Ben hissediyorum vallahi.
0: Evet efendim, programımıza Fatih Demirhan ve Ferhat Demirhan kardeşlerin güzel bir beste formunda türküsüyle başladık. Tabii bize çok kıymetli bir ekip eşlik etti ve
1: hem
0: bugün
1: de nasıl?
0: Evet.

0: Akşam bir saat boyunca bizlere eşlik
1: Aynen.
0: edecek usta isimler. Efendim bağlamalarda Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Özgün Eroğlu.
2: Yayın ve yayın ekibimizde ise yapımcımız sevgili kardeşim Mehmet Taha Arkan, tonmeisterimiz Enver Ergun kardeşim, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş kardeşimiz bu akşam bizlerle beraber bizlere eşlik edecekler.
0: Evet efendim, dediğimiz gibi Anadolu'nun dört bir yanından güzel türküler hazırladık sizin için. Bu akşam ben başlayayım istiyorum Şeyhmus abi, olur mu? Müsaaden var mı?
2: Ben başlayayım dedin de biz yok mu dedik Esra'm, emrin olur.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Emrin olur.
0: Çok...
2: Türkiye evi senin, hane senin.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olasın Şeyhmus abi. Ben o zaman Erzincan'a doğru gideyim. Kul Himmet'in kaynaklık ettiği çok güzel bir türkü. Seyyah olup şu alemi gezerim, bir dost bulamadım, gün akşam oldu.
2: Erzincan'a gidiyorsan Elazığ'a da bir uğra.
0: Selam
2: Sizinkileri bir
0: olsun o
2: ziyaret
0: zaman.
2: et.
0: Evet.
2: Hadi bakalım.

0: Eyvallah kardeşim, ağzına yüreğine sağlık. Canlar elinize sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Muhteşem görünüyorsunuz valla.
1: Evet, teşekkür ediyorum ben de. Hiç vakit kaybetmeden sevgili Şeyhmuz abi, seni de dinlemek istiyorum
0: Esrem,
1: ben hemen.
0: Çok duygulandım, kurban öyle oldum. Beni hemen Türkiye'ye gönderme.
1: Benim
0: şimdi
1: için
0: okuyacağım
1: zor olur.
0: Türkiye.
1: Evet.
0: Benim için anısı gerçekten çok kıymetlidir.
1: Evet.
0: 2019'da biliyorsun Meliha Güneş ablamızı kaybettik. O bu türküyü çok severek okurdu.
1: Evet.
0: Benim de manevi ablamdı biliyorsun.
1: Evet,
0: abla
1: evet.
0: Kardeşten öteydik biz aynı zamanda.
1: Evet, hepimizin çok sevdiği kadife sesli.
0: Aynen.
1: Değil mi?
0: Ben bu akşam ablamı da analım dedim. Onun da sevdiği güzel bir türküyü icra etmeye çalışayım.
1: Evet, ruhuna gitsin. Rahmet
0: aynen
1: olsun.

0: TRT Türkü.
1: Derler ya, sanatçının emeklisi olmaz. Ya da vefat edenlerin hala sesleri kulaklarımızdadır. Gerçekten o güzel duygusuyla onun sesi hala kulaklarımızda. Sevgili Meliha Güneş ablamızda tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. İşte o okuduğu türkü de şimdi bize duyguyla ne güzel geçti değil mi? Sen de çok güzel seslendirdin. Ben de dayanamadım, eşlik ettim.
2: İyi yaptın Esra'm. Valla biraz duygulu oldu ama.
1: Evet.
2: Ruhu şad olsun.
1: Öyle diyelim, evet. Ağzına gönlüne sağlık. O zaman devam edelim biz güzel türkülerimizle. Bu sefer Sivas'a gidelim. Diyelim ki ah edip ağlama zülfü siyahım. Ne olur gözyaşını sil de gidelim diyelim. Arkasına da yine güzel bir türküyle bağlayalım.
2: Esra Er ikinci sizlerle. Evet.

0: Ağzına, yüreğine sağlık. Avazın hep daim olsun inşallah.
1: Teşekkür ediyorum. Sağlarınızın da ellerine, gönüllerine sağlık.
0: Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Evet.
0: Esram, Hasan abi bu akşam aramızda.
1: Evet, Hasan Hüseyin Genç.
0: Evet.
1: Bağlama virtüözü mü desem, ustası mı desem.

0: Gerçekten
1: ustaların ustası diyelim.
0: çok şanslıyız. Hepsi birbirinden usta
1: Vallahi.
0: sazlarla, saz sanatçılarıyla çalışıyoruz. O anlamda Türkiye ve ailesi olarak gerçekten çok şanslıyız bizler
1: Aynen.
0: de.
1: Arkadaşlardan da özür diliyorum. Özellikle Hasan abiyi söyledim. Şöyle ilk defa Türkiye evinde Hasan abiyle beraber olduğumuz için.
0: Bizim ekip olarak karşılaşmamız, evet doğru.
1: Aynen o yüzden. Şeref verdin abi. Hoş geldin tekrardan. Var olasın.
0: Evet Şehmuz abicim devam edelim. Şimdi programın sonu geldi deyince bana kızıyorsun. Onun için
1: Ama
0: şimdi
1: sakın,
0: hemen
1: sakın Esra,
0: türküyle devam
1: yapma.
0: ediyoruz şu anda.
1: Çünkü ben
0: Evet.
1: şimdi Erzincan'a gideceğim.
0: Evet.
1: Bırak da şöyle bir gideyim geleyim.
0: Rahat rahat
1: Acele
0: gidebilirsin
1: etme.
0: abicim.
1: Gideyim
0: Buyur.
1: geleyim ondan sonra düşünürüz. İki güzel türkü seslendirelim.
0: Evet.
1: Gidelim bakalım
0: Biz de
1: Erzincan'a.
0: keyifle dinleyelim.
1: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Efendim TRT Türkü'de Türkiye programındasınız. Esra Er Ekinci ve Şehmus Esenkuş'tan türküler dinliyorsunuz, hatırlatalım dedik. Değil mi?
2: İyi yapmışsın canım.
1: Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz aynen, için arada aynen. Güzel oluyor bu. Evet, iki güzel türkü dinledik senden, ağzına gönlüne sağlık.

0: sağlık.
1: Teşekkür ederim Esra.
0: Şimdi
1: sağ
0: ben de
1: olasın, var olasın.
0: Sizleri
1: hemen gideceksin değil mi?
0: Hemen gideceğim çünkü beklemez. Türküler beklemez. Hemen gidelim.
1: Biliyorum, şimdi okumasa hemen diyecek programın sonuna geldik. Bari oku da kurban olayım. O sözleri sarf etmeyin aslında.
0: Doğru söylüyorsun Şeyhimiz abi. Katılıyorum sana. Ben. Kırşehir'e doğru gidelim. Neşet Ertaş'ın güzel, bütün türküleri çok güzel ama sevdiğimiz türkülerden birisi diyelim. Aşkın beni del eyledi, yaktı yaktı kül eyledi. El aleme kul eyledi, yar beni beni diyeceğiz. Arkasına da güzel bir türkü bağlayacağız.
1: O zaman büyük ustamızın ruhu şad olsun diyelim. Esra Erekinci sizlerle.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Cemal'im söyleyecektim canım, gülmene gerek yok. Anladım seni. Yemezler canım.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Abazın hep daim olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Az önce sana dedik ya, Hasan Hüseyin abim aramızda.
1: Evet.
0: Madem bu akşam aramızda böyle bir anı yaşıyoruz.
1: Evet. Bir Şeyhimiz Esenkuş Kulesi mi geliyor şimdi acaba?
0: Vallahi o da kabul ederse bir uzun hava okuyalım diyorum.
1: Dinliyoruz.
0: Güzel bir uzun hava okuyalım. Arkasına da güzel bir türkü bağlayalım.

0: Ağzına, gönlüne sağlık Şeymuz Esenkuş. Ne kadar güzel seslendirdin.
1: Eyvallah, çok sağ olasın.
0: Evet, uzun havada da Hasan Hüseyin Genç
1: çok
0: yol gösterdi.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Elinize kolunuza sağlık. İyi ki varsınız.
0: Evet efendim, türkülerle geçen bir türkü evinin daha sonuna geldik. Hanemizden hanenize
1: geldik
0: ve...
1: Geldik yani, değil mi? Evet, evet geldik.
0: Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir türkü evi programının daha sonuna geldik efendim. Mikrofonda ben Esra Er Ekinci.
1: Ben Şehmus Esenkuş.
0: Sizlere bir saat boyunca güzel türküler söyledik. Hoş vakitler geçirmenizi diledik efendim. Ve tabii ki bu akşam bizlere orkestrada, bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu eşlik etti.
1: Yapım ve yayın ekibinde yapımcı kardeşimiz Mehmet Taha Arkan, her zaman olduğu gibi tonmeisterimiz bu akşam Enver Ergun bize eşlik etti. Stüdyo teknik görevlisi kardeşim de Osman Ateş bizlere eşlik etti bu akşam.
0: Evet, birlikte seslendireceğimiz türkülerle programımız sona erecek efendim. Bir başka türkü evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Aman geleli gülmedim ben bu cihana.
1: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekin.
2: Değerli TRT Türkü dinleyenleri, Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunmakta olduğumuz Türkülerle Yarenliğin yeni bir bölümünde daha huzurlarınızda olabilmenin onur ve mutluluğunu yaşadığımızı belirtiyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve program hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Her zaman olduğu gibi hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak başlamak istiyoruz Türkülerle Yarenliğimize. İlk türkü olarak Gürbüz Sapmaz'ın yorumundan dinleyeceğimiz sözleri aşık Sait'e ait güzel bir türkü var. Geldim Ekecik Dağı sana. Hep birlikte dinliyoruz.

Gürbüz Sapmaz'ın yorumundan dinledik. Geldi Mekecik Dağı Sana adlı türküyü. Ege yöresine uzanıyoruz ve Osman Kalay'ın yorumundan, Çakırcalı Mehmet Efe'nin ardından yakılmış bir türkü olarak kayıtlara geçmiş Zeybek havasını dinliyoruz hep birlikte. Mezarımın taşı Bozdağ'a karşı, üstünün toprağı gözümün yaşı.

Osman Kala yorumladığı Mezarımın Taşı Bozluğa Karşı sözleriyle başlayan Zeybek havasını. Sırada Yıldıray Çınar'ın yorumundan dinleyeceğimiz Şanlıurfa yöresine ait bir türkü var. Aman Eşref, canım Eşref.

ayakta bildiğimiz türkü "Hayatları değil mi, şu gelen yar değil mi" sözleriyle başlıyor ve hep birlikte Yıldıray Çınar'ın yorumuna kulak veriyoruz.

Yıldıray Çınar yorumladığı Hayatları Değirmi adlı türkü. Azerbaycan ellerindeyiz ve Garmon'un büyük üstadı Aftandil İsrafilova yorumluyor Başkalı Reksini.

Aftandil İsrafilova yorumladı Başkalır Eksini. Sırada Hale Gür hocamızın yorumundan dinleyeceğimiz güzel bir tahtacı samahı var. Nerelerden sökün edip gelirsin, yenile mi geldin ay telli durnam? Hep birlikte dinliyoruz.

Alegür hocamız nerelerden sökün edip gelirsin sözleriyle başlayan İzmir yöresine ait tahtacı samahını seslendirdi. Harput yöresindeyiz ve Kemal Yenicel'in yorumundan Varsak Hoyratı'nı dinliyoruz ve sözleri de al yanaktan al yanaktan gül kokar al yanaktan şeklinde başlıyor. Hep birlikte dinliyoruz. Müzik

Kemal Yenicel yorumladı Varsak Hoyratını. Programımızın sonlarına yaklaştık ve şimdi de bizim yorumlamaya çalışacağımız Çankırı yöresine ait güzel bir türkü var. Çarşılardan üç mum aldım yakmaya, yakıp yakıp yar yüzüne bakmaya.

Çankırı yöresine ait Çarşılardan Üç Mum Aldım Yakmaya adlı türküyü yorumlamaya çalıştık ve böylelikle de bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve program hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Haftaya görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi de türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bir Mahallinden Mahlasından programıyla da yeniden birlikteyiz. Programı hazırlayan ben Enver Çatal. Bugünkü konuğumuz Bursa Harmancık ilçesinden Mehmet Yılmaz.
1: Evet hocam, hoş geldiniz.
0: Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, siz sormalı.
0: Sağ olun. Önce bir türkü dinleyelim, sonra söyleşimize devam ederiz. Hangi türküyü dinleyeceğiz ilk olarak?
1: Peki hocam, Kabakçı Salih Efe türküsü dinleyeceğiz.
0: Buyurun, siz dinliyoruz.

0: Çok teşekkürler sevgili Mehmet Yılmaz. Biraz sizi tanıyalım.
1: Ben Mehmet Yılmaz, Bursa Harmancık, 1991 doğumluyum. Çocukluğumdan beri müziğin içindeyiz. Büyüklerimizden, abilerimizden, gördüğümüz kadarıyla yapmaya çalışıyoruz, icra etmeye çalışıyoruz tabii. Düğünlere gidiyoruz, işte danışıklarımız oluyor. Yöreyle alakalı daha çok tabii.
0: Düğüncülük, organizasyonlarda,
1: aynen öyle
0: sahne hocam. Ne güzel. Evet, ne dinleyeceğiz şimdi, hangi türküyü dinleyeceğiz ikinci olarak?
1: Kele Suresi'ne ait Dertli Bahriye türküsünü okuyacağız şimdi.
0: Buyurun, siz dinliyoruz.

0: Teşekkürler. Nefesinize sağlık sevgili Mehmet. Ustalar kimdi? Böyle türkü okumaya nasıl başladın? Mutlaka seni teşvik edenler vardır. Biraz onlardan bahseder misin?
1: Ustalar, çocukluğumuzda saz kursları vardı ilçede. Erkan Bayram hocamdan kurs aldık. O zamanlar ilçede kurslar veriliyordu. Sonra düğünlere giden abilerimizle düğünlere gitmeye başladık. Yani alaylıyım.
0: Ama mutlaka ustalar varmış bak.
1: Tabii evet.
0: Ustasız olmaz bu iş.
1: Ustalardan
0: Değil mi?
1: gördük, dinledik.
0: Evet.
1: Onlardan feyz aldık. Sağ olsunlar. Mehmet Karabağ hocamız vardı. Tavşanlı yöresinden. Onunla bir dönem çocukluğum geçti. Sonra kendim gitmeye başladım tabii düğünlere.
0: Ne kadar güzel. Şimdi hangi türkü var sırada?
1: Sırada rahmetli Halit Saruhan'ın bestesi olan Ayşem, Sabah olur koyun gider davara, onu diyelim.
0: Buyurun, siz dinliyoruz.

0: Nefesine sağlık sevgili Mehmet Yılmaz. Evet, var mı planlar böyle albüm albüm gibi bir çalışmaların oldu mu?
1: Yörede kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla yapıyoruz zaman zaman klipler. Yapmaya çalışıyoruz da tabii yaşam şartları ya zaman yetmiyor ya işte

0: Elimiz ermiyor diyelim.
1: İmkanlar dahilinde yine sosyal medyada yayınlayacak klipler
0: Sosyal
1: yapıyorsunuz, değil
0: medyada
1: mi?
0: evet kliplerimiz var.
1: Evet, hangi türkü okuyacağız şimdi?
0: Şimdi Alican yine İsmail Kara kaynakçısı. Bu mevzunun yaşanmışlığı var tabii bizim o tarafta.
1: Anlat, hikayesini dinleyelim lütfen.
0: Bayırdere dediğimiz tarafta Gökçeler, Dedebali taraflarından eskiden maktalar olurmuş. Domaniş tarafına
1: Makta mı dediniz onu?
0: makta, kesim.
1: Makta.
0: Yani ormanların selekleştirilmesi.
1: Makta deniyor
0: Ha,
1: buna, değil mi?
0: makta deniliyor, evet.
1: Onu yapan işçilere mi makta deniyor, işe mi?
0: İşe,
1: Ha,
0: işin
1: işe
0: ismi
1: makta.
0: makta, evet.
1: Evet.
0: Bizim o taraftan Harmancık, Bayırdere mevkinden birileri gitmiş Domaniş tarafına işte kesime. Orada tomruğun altında, kesim yaptığı tomruğun altında ağacın işte altında kalıyor. Ve ölüyor tabii. Onun arkasına yakılan bir ağıt bu aslında. Kaynak kişi İsmail Kara bunun hikayesini de ihtiyarlarımız söylüyor. Tabii çok bilmiyoruz kesin olmamakla birlikte. Duyduğumuz kadarıyla aktarmaya çalışıyorum ben.
1: Ne güzel, yaşanmışlığa yakılan bir ağıt
0: Evet.
1: herhalde, değil mi?
0: Aynen öyle. Tavşanın ardından otomobil geliyor. Açma annem kapıyı, alkanlarım akıyor. Uluçamı kestim de dalını budamadım. Anne ben ölmeyecektim, tomruğu tutamadım demiş.
1: Oo, buyurun.

0: Teşekkürler. Nefesine sağlık sevgili Mehmet.
1: Ben teşekkür ederim hocam.
0: Çocukta türkülere heves eden var mı?
1: Evet, oğlum biraz beni taklit ediyor, beni takip ediyor gibi biraz.
0: Ne güzel.
1: Ama gençlik tabii, ileri doğru kendini geliştirir mi, bu yolda yürür mü bilemem.
0: Ailede var mıydı?
1: Ailede yok, müzisyen yok, ben varım, kardeşim var. Bir de olursa oğlum kabak kemanı çalıyor, bağlama çalıyor,
0: Çok güzel.
1: klavye, işte piyano.
0: Ne kadar güzel. Sen tabii teşvik ediyorsundur onu değil mi?
1: Ben teşvik etmiyorum aslında. Kendisi istedi zaman zaman. İşte şunu da çalayım, bunun da dersine gideyim. Öğrendi kendince. Geliştirirse peşimizden gelecek inşallah.
0: Yani babasından bu tür taleplere cevap bulabilecek mi, karşılık bulabilecek mi sen?
1: Ben arkasındayım. Ne yapmak istiyorsa tabii canım. Yani hocam.
0: Yapmak isterse değil mi?
1: Aynen.
0: Yani o neyi istiyorsa.
1: Hangi meslekte mutlu olacaksa ona yönelmesi de isterim tabii.
0: Doğru olan da bu zaten. Hangi türküyü dinleyeceğiz şimdi Mehmet?
1: Hatice'm çaylar yaptın mı? Şekerini kattın mı?
0: Oo, harika bir türkü. Evet.
1: Sevdiğini bırakıp da sevmediğine kaçtın mı diyelim.
0: Buyurun, siz dinliyoruz.

0: Evet, sağ olasın Mehmet, teşekkürler. Böyle hala daha beğenerek dinlediğin türkü ustalarından ustalar kimler var yörende? Mesela Bursa'da, Kütahya'da, bu ahalide.
1: Yöremde genelde Emel Hocam var. Emel Ergün. Cengiz abimiz.

0: var, Menteşe Cengiz. Şu anda yöremize yön verenler genelde onlar tabii. Onları dinliyoruz.
1: Evet, yöre
0: Takip
1: kültürünün
0: etmiş
1: köşe
0: oluyoruz.
1: taşlarından değil mi
0: Aynen.
1: günümüzdeki?
0: Bizler gayri ihtiyari gündemi ve piyasayı takip etmekle uğraşırken onlar daha çok yöreyle uğraşıyor tabii
1: Tabii
0: hali.
1: ki güncel olmak durumundasınız. Çünkü düğün
0: Evet hocam, aynen
1: güncelliği
0: öyle.
1: gerektiriyor değil mi?
0: Evet.
1: Düğün de sizden daha çok beklenti ne? Türkü olarak, oyun havası olarak daha çok ne istiyorlar günümüzde?
0: Bizim o tarafta Harmancık tarafı daha çok Kütahya, Tavşanlı, Domaniç, aynı Bursa merkezde veya Keles'te olduğu gibi yüksek hava falan genelde olmuyor yani. Daha çok ağır Kütahya, Domaniç havalar oynanıyor yani bizim o tarafta. Cezayir olsun, Çayır değil, Çimen değil olsun, Sarı Yazma, Herekene Bağlar olsun. Genelde bunlar isteniyor yani.
1: Hangi türküyü dinliyoruz? Hangi türkü var sırada?
0: Şimdi yine yörede genelde istenen, talep edilen Sarı Yazma türkümüz var.
1: Buyurun, siz dinliyoruz.

0: Evet, teşekkürler sevgili Mehmet. Bugün renk kattın programımıza. O güzel icranla, o avazınla, değişik, farklı bir avazın var.
1: Biz teşekkür ederiz hocam.
0: Ne
1: Bize
0: kadar
1: fırsat
0: güzel.
1: tanıdığınız, ziyarete geldiğiniz için ayağınıza sağlık.
0: Bir son türkü alacağız sizden. Son türküyü...
1: Bece türküsü, Orhaneli'nin eski ismi. Bece Pazarı diyelim.
0: Evet, sevgili dinleyiciler, böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Bursa'nın Harmancık ilçesinden mahalli sanatçı Mehmet Yılmaz idi. Haftaya aynı gün, aynı saatte başka bir mahalde, başka bir çalıp okuyanla tekrar buluşabilmek dileğiyle sağlıcakla kalınız efendim.

Duyguların dile geldiği yerde türküler, türkülerin dinlendiği yerde ise insanın sevdası vardır. Bu gece de sazın ve sözün izinde sizlerle birlikteyiz. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Çukurova türküsünü Mesut Şimşek söylüyor. Asker oldum giydim yelek. Eğlen suna gelin eğlen.

Erkan Sürmen'in Azişen Sesten derlediği Adana türküsünü Yıldız Demirkol Savaş söylüyor. Yenice yolları bükülür gider, Zülüf Akger'dana dökülür gider.

Hatta Tüfekçi'nin Muharrem Akkuş'tan derlediği Erzurum türküsünü Ferman Boran Selik'ten dinliyoruz. Kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet.

Nida Tüfekçi'nin Mahmut Ardal'dan derlediği Sivas türküsüyle Gülcan Kaya sizlerle. Yine dertli dertli inliyorsun. Sarı turnam sinen yaralandı mı?

Daimiye ait Erzincan türküsünü Ahmet Turan Şan söylüyor. Dostun bahçesine bir hoyrat girmiş. Korudur hey benli dilber korudur.

0: TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Evi programına tüm dinleyenlerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhabalar efendim. Bu güzel programı bu akşam sizlere TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Er Ekinci,
1: ben Şeyh Musa Senkuş,
0: birlikte sunacağız efendim. Yaklaşık bir saat boyunca birbirinden güzel türküler söyleyeceğiz. Umarım sizler de bizlere radyolarınızın başında eşlik edersiniz ve güzel bir akşam olur.
1: Ben hissediyorum vallahi.
0: Evet efendim, programımıza Fatih Demirhan ve Ferhat Demirhan kardeşlerin güzel bir beste formunda türküsüyle başladık. Tabii bize çok kıymetli bir ekip eşlik etti ve bugün
1: bu akşam
0: bir saat boyunca bizlere eşlik edecek usta isimler. Efendim bağlamalarda Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Özgün Eroğlu.
1: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız sevgili kardeşim Mehmet Taha Arkan, son maisterimiz Enver Ergun kardeşim, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş kardeşimiz bu akşam bizlerle beraber bizlere eşlik edecekler.
0: Evet efendim, dediğimiz gibi Anadolu'nun dört bir yanından güzel türküler hazırladık sizin için. Bu akşam ben başlayayım istiyorum Şeyh Musa abi, olur mu? Müsaaden var mı?
1: Ben başlayayım dedin de biz yok mu dedik Esra, emrin olur.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Emrin olur. Çok... Türkiye evi senin, hane senin.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olasın Şeyhimiz abi. Ben o zaman Erzincan'a doğru gideyim. Kul Himmet'in kaynaklık ettiği çok güzel bir türkü. Seyyah olup şu alemi gezerim, bir dost bulamadım, gün akşam oldu.
1: Erzincan'a gidiyorsan Elazığ'a da bir uğra.
0: Selam olsun o zaman.
1: Sizinkileri bir ziyaret et.
0: Evet.
1: Hadi bakalım.

0: Eyvallah kardeşim, ağzına yüreğine sağlık. Canlar elinize sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Muhteşem görünüyorsunuz valla.
1: Evet, teşekkür ediyorum ben de. Hiç vakit kaybetmeden sevgili Şeyhmuz abi, seni de dinlemek istiyorum
0: Esmem,
1: ben hemen.
0: Çok duygulandım, kurban öyle oldum. Beni hemen Türkiye gönderme.
1: Benim
0: şimdi
1: için de
0: okuyacağım
1: zor olur.
0: Türkiye.
1: Evet.
0: Benim için anısı gerçekten çok kıymetlidir.
1: Evet.
0: 2019'da biliyorsun Meliha Güneş ablamızı kaybettik. O bu türküyü çok severek okurdu.
1: Evet.
0: Benim de manevi ablamdı biliyorsun.
1: Evet.
0: Kardeşten öteydik biz aynı zamanda.
1: Evet, hepimizin çok sevdiği kadife sesli.
0: Aynen.
1: Değil mi?
0: Ben bu akşam ablamı da analım dedim. Onun da sevdiği güzel bir türküyü icra etmeye çalışayım.
1: Evet, ruhuna gitsin. Rahmet
0: aynen
1: olsun.

0: TRT Türkü.
1: Derler ya, sanatçının emeklisi olmaz. Ya da vefat edenlerin hala sesleri kulaklarımızdadır. Gerçekten o güzel duygusuyla onun sesi hala kulaklarımızda. Sevgili Meliha Güneş ablamızda tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. İşte okuduğu türkü de şimdi bize duyguyla ne güzel geçti değil mi? Sen de çok güzel seslendirdin. Ben de dayanamadım, eşlik ettim.
2: İyi yaptın Esra'm. Valla biraz duygulu oldu ama.
1: Evet.
2: Ruhu şad olsun.
1: Öyle diyelim, evet. Ağzına gönlüne sağlık. O zaman devam edelim biz güzel türkülerimizle. Bu sefer Sivas'a gidelim. Diyelim ki ah edip ağlama zülfü siyahım. Ne olur gözyaşını sil de gidelim diyelim. Arkasına da yine güzel bir türküyle bağlayalım.
2: Esra Erekinci sizlerle. Evet.

0: Ağzına, yüreğine sağlık. Avazın hep daim olsun inşallah.
1: Teşekkür ediyorum. Sağlıklarınızın da ellerine, gönüllerine sağlık.
0: Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Evet.
0: Esram, Hasan abi bu akşam aramızda.
1: Evet, Hasan Hüseyin Genç.
0: Evet.
1: Bağlama virtüözü mü desem, ustası mı desem gerçekten.
0: Ustaların ustası diyelim.
1: Çok şanslıyız. Hepsi birbirinden usta. Aynen. Sazlarla, saz sanatçılarıyla çalışıyoruz. O anlamda Türkiye ve ailesi olarak gerçekten çok şanslıyız bizler de.
0: Arkadaşlardan da özür diliyorum. Özellikle Hasan abiyi söyledim. Şöyle, ilk defa Türkiye evinde Hasan abiyle beraber olduğumuz için.
1: Bizim ekip olarak karşılaşmamız, evet doğru.
0: Aynen, o yüzden. Hı-hı. Şeref verdin abi, hoş geldin tekrardan. Var olasın.
1: Evet Şehmuz abicim, devam edelim. Şimdi programın sonu geldi deyince bana kızıyorsun. Onun için şimdi
0: sakın,
1: hemen
0: sakın Esra,
1: türküyle devam yapma. Ediyoruz şu anda.
0: Çünkü ben evet. Şimdi Erzincan'a gideceğim.
1: Evet.
0: Bırak da şöyle bir gideyim geleyim.
1: Rahat rahat gidebilirsin abicim.
0: Buyur. Gideyim geleyim, ondan sonra düşünürüz. İki güzel türkü seslendirelim.
1: Evet.
0: Gidelim bakalım Erzincan'a.
1: Biz de keyifle dinleyelim.
0: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Efendim TRT Türkü'de Türkiye programındasınız. Esra Er Ekinci ve Şehmus Esenkuş'tan türküler dinliyorsunuz, hatırlatalım dedik. Değil mi?
2: İyi yapmışsın canım.
1: Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz aynen, için arada aynen. Güzel oluyor bu. Evet, iki güzel türkü dinledik senden, ağzına gönlüne sağlık.
2: Çok teşekkür ederim Esra.
1: Şimdi ben
2: sağ olasın, var olasın.
1: Sizleri
2: hemen gideceksin değil mi?
1: Hemen gideceğim çünkü beklemez, türküler beklemez. Hemen gidelim.
2: Biliyorum, şimdi okumasa hemen diyecek programın sonuna geldik. Bari oku da kurban olayım, o sözleri sarf etmeyin aslında.
1: Doğru söylüyorsun Şehmus abi, katılıyorum sana. Hadi canım sana. Kırşehir'e doğru gidelim. Neşet Ertaş'ın bütün türküleri çok güzel ama sevdiğimiz türkülerden birisi diyelim. Aşkın beni del eyledi, yaktı yaktı kül eyledi. El aleme kul eyledi, yar beni beni diyeceğiz. Arkasına da güzel bir türkü bağlayacağız.
2: O zaman büyük ustamızın ruhu şad olsun diyelim. Esra Er Ekinci sizlerle.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Abazın hep daim olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Az önce dedik ya, Hasan Hüseyin abim aramızda.
1: Evet.
0: Madem bu akşam aramızda böyle bir anı yaşıyoruz.
1: Evet. Bir Şeyh Muz Esenkuş Kulesi mi geliyor şimdi? Hani...

0: Ağzına gönlüne sağlık Şeymuz Esenkuş. Ne kadar güzel seslendirdin.
1: Eyvallah, çok sağ olasın.
0: Evet, uzun havada da Hasan Hüseyin Genç
1: çok
0: yol gösterdi.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Elinize kolunuza sağlık. İyi ki varsınız.
0: Evet efendim, türkülerle geçen bir türkü evinin daha sonuna geldik. Hanemizden hanenize
1: geldik
0: ve
1: yani, değil mi? Evet. Evet, geldik.
0: Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir türkü evi programının daha sonuna geldik efendim. Mikrofonda ben Esra Er İkinci.
1: Ben Şehmus Esen Kuş.
0: Sizlere bir saat boyunca güzel türküler söyledik. Hoş vakitler geçirmenizi diledik efendim. Ve tabii ki bu akşam bizlere orkestrada, bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu eşlik etti.
1: Yapım ve yayın ekibinde yapımcı kardeşimiz Mehmet Taha Arkan, her zaman olduğu gibi tonmeisterimiz bu akşam Enver Ergun bize eşlik etti. Stüdyo teknik görevlisi kardeşim de Osman Ateş bizlere eşlik etti bu akşam.
0: Evet, birlikte seslendirdik.

0: türkülerle programımız sona erecek efendim. Bir başka Türkü Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: benim türküm.
1: Ordu'dan selamlar. Pembe Yılmaz ben. Eşim Kemal için bu türküyü çalmanızı istiyorum. Sevgiler.